Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Hicr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubbama yawaddu'llezine keferu lev kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene. Men

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كَذَلِكَ

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا

0: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كَذَلِكَ

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا

0: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's sem'a fe etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.
1: Vel erd

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.
1: وَاِمْ

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.
0: اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَا اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
1: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
0: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
1: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
0: قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
0: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
0: İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ
0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadî ennî enel gafûrur rahîm.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: Ve enne azâbî huvel azâbul elîm.
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.
1: قَالَ

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ.
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ.
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: واتقوا الله ولا تخزون.
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ

0: Rabbekum lera'ufur rahim.
1: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
0: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَع۪ينَ.
1: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

0: شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
1: Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.
0: يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ

0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama ennallaha ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: هم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

0: O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
1: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ.
0: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَهُمْ

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
1: Ant olsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezinde peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiş.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Dostumsun.

Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Yunak yolunun 60-68. kilometreleri, Balıkesir İzmir İli yolunun 55-56. kilometreleri, Burdur Çeltikçi yolunun 43-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kanal 7 ekranlarına, Ülke TV ekranlarına. Ben Şahin Karakaya. Efendim takvimler artık Temmuz ayının ikinci yarısında 16. günü gösteriyor. 16 Temmuz 2026 Perşembe, haftayı bitiriyoruz yavaş yavaş. Gündem yoğun, haberler sıcak. Kanal 7'de 45 dakika, Ülke TV'de 4 saat boyunca birlikte olacağız. Sıcak haberleri, gelişmeleri, sizlerden gelen yorumları, mesajları, değerlendirmeleri okuyacağız. O nedenle 552-157-0707 WhatsApp numaralarımızı bir hatırlatalım. En sosyal Instagram, X ve Facebook'ta Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. Oradan da yazabilir, çizebilir, yorumlarınızı, eleştiri ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Hemen başlayalım mı? Başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Üzgünüm, üzgünüm, kandırdım diyor. Manşette hiç böyle bir şey söylediniz mi? Çok yakınınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, ailenize, size güvenen insanlara, sizi seven insanlara. Üzgünüm, kandırdım. Üzgünüm demeniz, özür dilemeniz için aslında elinizde olmayan sebeplerden kaynaklı durumların gerçekleşmiş olması lazım. Çevremdeki insanlardan ya da siz çevrenizdeki insanlardan sizin iyi niyetinize binaen, sizin iyi niyetli olduğunuzu düşünerek size verdikleri, emanet ettikleri efendim parayı, yardımı, bazen bu mal mülk de olur, bazen daha manevi şeyler de olur. Bunu eğer çok böyle bile isteye yanlış yerlerde

0: de kullanırsam üzgünüm sözünün içi boş bir üzgün olur. Üzgünüm kandırdım sözü de akşamın değil mi Safa? Akşam gazetesinin manşeti, Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Haluk Levent iş insanları dolandırdığını sorgusunda itiraf etti. Soruşturmada gözaltına alınan iş adamı, iş kadını özür diliyorum Esin Önder Çağlayan, Levent'in imzaladığı Önder ailesine 2.1 milyar lira borcum bulunmaktadır. İyi niyetlerini kullanarak kandırdım çok üzgünüm yazılı tutanağı dosyaya sundu. 17 Mayıs tarihli yazıyı sunan Çağlayan, toplumda güvenilen bir isim olduğu için Levent'e kandığını, verdiği toplam paranın yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu, karşılığında kendisine 68 taşınmaz devredildiğini söyledi. Levent ifadesinde işlerimi doğru yönetemedim, ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım dedi. İşte burada sıkıntı var zaten Haluk Levent. Efendim soruşturmada yeni gelişmeler tabii her geçen gün ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında aralarında dernek başkanı Haluk Levent ile Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Haluk Levent mali işlemlerine dair itiraflarda bulundu. Dernek Başkanı Haluk Levent yüksek miktarda borcu olduğunu dile getirdi. Ahbaba ait çek ve senetleri kendi borçlanmaları için güvence olarak kullandığını kabul etti. Kendini buna usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz sözleriyle savundu. Haluk Levent üzerine kayıtlı hiçbir ev, araba veya banka hesabı bulunmadığını belirtti. Sahne gelirlerinin asistanı Yeliz Kaya'nın hesabında toplandığını açıkladı. Borsadaki yatırımlarını ise Zafer Yay isimli şahsın hesabı üzerinden yürüttüğünü söyledi. Dernekteki para akışında ise tek yetkilinin kendisi olduğunu vurguladı. Deprem dönemindeki 4,3 milyar liralık bağışın usulüne uygun harcandığını öne sürdü Haluk Levent. Asıl problemin 2026 yılındaki mali kayıtlarda olduğunu ve kural ihlalleri yapıldığını reddetmedi. İfadesinin ilerleyen bölümlerinde ise bazı kritik sorulara yanıt vermeyerek susma hakkını kullandı. Haluk Levent'in ifadesinin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Sorgusu tamamlanan 25 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Haluk Levent'in de aralarında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

0: Evet. Şimdi tabii detaylar geldikçe bu dava ile ilgili, soruşturma ile ilgili aktaracağız ama durum bu sayın seyirciler. Şimdi sırada hainler hala fırsat kolluyor başlığını görüyorsunuz. Buna da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki anma programında FETÖ'nün halen tehdit olduğuna dikkat çekti. FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor. 10 yıl önce hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmektir. Unutmadık, unutmayacağız. Dikkatli olacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. 15 Temmuz programları dün Türkiye'nin dört bir tarafında yapıldı. Başkent'te de Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz ifade irade bizim, zafer bizim programında konuştu. Cumhur İttifakı'nın güçlü kalması durumunda Türkiye'nin artık karanlık dönemler yaşamayacağını ifade eden Erdoğan, 15 Temmuz ve Yeni Kapı Ruhu'nun canlı tutulduğu sürece Türkiye'nin yolunun kesilemeyeceğini belirtti.
1: Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan millete bu sözlerle seslendi. Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak ifadelerini kullandı.
1: Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, Yeni Kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
2: Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle başkent Millet Bahçesi'ndeki anma etkinliğinde konuştu. 15 Temmuz'da milletin darbeye direnerek destan yazdığını belirtti.
1: İstiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür.
2: Cumhurbaşkanı konuşmasında FETÖ'yle olan mücadelenin kökü kurutulana kadar devam edeceğini söyledi. Bu mücadelede rehavete kapılma lüksümüz yoktur açıklamasında bulundu.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır. Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
0: Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayın devam ediyor. Mesajlar da geliyor, yorumlarınız geliyor, takibiniz geliyor. Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayınız. Hepinize günaydınlar diliyorum. Memleketimin, ülkemin dört bir yanından bizleri izleyen, sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun, saygılar, hürmetler olsun efendim. İyi ki varsınız. Şahin Karakaya Instagram, X ve Facebook hesabından. Emine Hanım hoş geldiniz, günaydınlar diliyorum. Sağ olunuz. Mevlüt Karatekin günaydın demiş. Ege'nin incisi İzmir'den selamlar. 16 Temmuz sabahına uyuyamayıp sabah ne olacak kaygısını bir daha yaşatmasın Allah. Şükürler olsun biz birbirimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkalım diyor. Bu ülke bizim kalacak. Gelecek nesilden umutları olmayanlar bilin ki söz konusu vatan olunca her biri nefer kesilir. Bizler Osmanlı torunlarıyız. İki cihanda bir araya gelse bölemez demiş. Saygılar, eyvallah. Saygı bizden Mevlüt Bey, Mevlüt Karatekin bizlerle. Sıddık Bey yazmış. Şahin Bey Kahraman Kazan'dan Sıddık Tavşancıoğlu, eğer üzgünse bu milletten, bu devletten, hükümetten bilhassa reisten samimi bir şekilde özür dilesin. Öyle üzgünüm demekle geçiştirilemez. Hayırlı yayınlar demiş. Şey mi, Haluk Levent olayı mı? Valla yani milletten de özür dilese, Cumhurbaşkanı'ndan da özür dilese, ne bileyim sizin söylediğiniz kişilerden de özür dilese cezasını çekecek. Bu özürle, özür dilemekle aklanacak, paklanacak bir mesele değil. Milyar liralardan bahsediyoruz. Binlerce insanın mağduriyetinden bahsediyoruz. Ya her şeyi geçtim. Bir deprem zedenin bir depremzedenin hakkı ne demek biliyor musunuz? Onu nasıl, hangi özür onu düzeltir? Hangi özür onu siler, o hatasını yok eder? Ya da görmezden geldirir millet nezdinde? Depremzede ya, depremzede. Depremzedeler için insanlar, herkes kesesine göre, kimi 1.000 lira verdi, kimi 1.000.000 verdi, kimi 10.000.000 verdi, kimi milyar verdi, verdi yani. Herkes kesesine göre verdi, yazık. O yüzden ya bu meseleler, özür dilerim, hata ettim, o seni ilgilendirir. Sen içini rahatlatmak için bunu yapabilirsin değil mi? İç dünyanı işte özür dilemekle belki, ya özür dilerim, hata ettiğimi kabul ediyorum. Ama yani bu şekilde özürle affedilecek bir mesele değil bu, kusura bakmasın. Çok hassas bir mesele tabii ki. Devleti müşkül duruma düşürmeye çalıştı. Devletin kurumlarının itibarını yerle bir etmeye çalıştı arkadaşlarıyla birlikte. Ben de anlamıyorum. Buna destek veren o dönem devlete, devletin kurumlarına laf söyleyen sanatçı sepetçi tayfa ya da fenomen neyse bu tayfalar. Şimdi biz de şaşkınız diyorlar ama arkadaş biz sizi yönlendirdik. Devletin kurumlarının da itibarını iki paralık ettik. Ya hakkınız helal edin, kusura bakmayın, özür dileriz demiyorlar ya. Bu kadar da yüzsüzler. Bu kadar da şeref ve onurlarını. Yani 250 şeyde saygı yürüyüşü. 253 şeyde saygı yürüyüşü bir bakalım dün sayın seyirciler İstanbul'da gerçekleştirildi. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 10. yılında Türk milleti 253 demokrasi şehidini andı. Kahramanların mezarları başında dualar edildi, camilerde mevlitler okutuldu. Direnişin sembolü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki irade bizim zafer bizim yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. 10 yıl sonra aynı ruhla şehitler makamına yüründü denilmiş haberde sayın seyirciler. O zaman gidelim köprüye bir bakalım. Önce şöyle söyleyeyim, 10. yılda ihanetin direnişinin de merkez üssü Ankara'da anma törenleri vardı. Ankara'ya da gideceğiz değil mi arkadaşlar? Beştepe'den meclis çatısına kadar bu Ankara, bana İstanbul'u okuttun. Bir İstanbul'da var mı bunu, bu haberin sonunda? Var mı? Pek yürüyüş de varmış. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor, FETÖ tehlikesine karşı çok kritik mesajlar ver diyor. Bu az önce okuduğumuz haber arkadaşlar. İyisiniz değil mi? Uyandınız, kendinizdesiniz. Doğru habere girin. İletişim Başkanlığı'nca hain darbe girişiminin yıl dönümünde köprüde yürüyüş gerçekleştirildi. Bir bakalım.

0: 7'den 70'e herkes tek yürek oldu. Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüdü.
1: Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet olarak mücadele edeceğiz. Çocuklarımıza da bunları aşılayacağız elhamdülillah inşallah. Bugün buradayız. Az şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz.
0: FETÖ'nün 2016 yılındaki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca o kara gecenin yıl dönümünde demokrasi ve şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. İrade bizim, zafer bizim temalı yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
2: 15 Temmuz'da ben tam 4 yaşındaydım. O zamanlar küçüktüm. Benim de yerime o gün ailem buradaydı, köprüdeydi.
0: Yürüyüş sabah saat 10'da Zincirlikuyu'da başladı.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin en sembol noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dakikalar öncesinde yürüyüş başladı. Zincirlikuyu metrobüs durağında başlayan yürüyüş birazdan anıt bölgesinde son bulacak.
4: Abi çok şey istiyoruz. Nasıl diyeyim, böyle vatan millet sevgisi. Hani 15 Temmuz bizim milletimiz için çok önemli bir darbe girişinde bulundular. O kadar şey, güzel bir duygu şu an burada olmak. Yani bu kadar sporcu gelmesi.
0: Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 4 kilometrelik rotayı takip etti. Profesyonel sporcular da yürüyüşe katıldı.
5: Gurur duyuyorum. O zaman Ömer Halis Demir ve diğer askerlerimiz için sporcu olarak onların yanındayız.
6: Burada olmak benim için vatanımın yanında durmak gibi bir şey. Aynı zamanda nasıl desem, bu geceyi tekrardan yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Ya üzücü bir gece ama tekrardan vatanımızın yanında durduğumuzu gösteriyoruz.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Valisi Davut Gül de demokrasi şehitleri için yürüdü.
7: Amacımız bu şanlı destanı unutturmamak, tüm dünyaya anlatmak. O gün milletimiz tüm dünyaya şunu söyledi: beni kimin yöneteceğine sadece ben karar veririm. Darbeye direndi, meydanlara çıktı.
8: Bu köprü tıpkı burada hafıza 15 Temmuz gibi bir hafızası olan ve o zamana şahitlik eden bir mekan. Bunun neticesinde de milletimizin direnişi, milletimizin 7'den 70'i buraya gelerek kendi iradesine sahip çıktı.
0: Avrupa yakasında başlayan etkinlik köprünün Anadolu yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
10: Meteorolojiye göre Edirne, Kırklareli, Karadeniz'in orta ve doğu kesiminde yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 31, İzmir ve Mersin 37, Trabzon ve Kars 25, Diyarbakır 40 derece olacak. En güvenilir

0: Amerikan doları 47,03, avro 53,80, gram altın 6148, çeyrek altın 10.098 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.079 puandan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hotline, istediğin enerji olsun.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
0: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Aktarmam gereken ara ara bakalım mesajlara. Kahramana vefa. Bunu bir görelim. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen piyade subay Kıdemli Başçavuş Ömer Ali Semir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Gerçekten öyle. Bazı olaylar vardır. Çok kritik anlarda, çok kritik dakikalarda öyle gelişmeler, çok kısa süreli öyle gelişmeler olur ki o olayın seyrini bir anda değiştiriverir. Kaderi değişir. Darbe girişiminin de seyrini değiştiren, kaderini değiştiren belki en önemli gelişmelerden biriydi. Ömer Ali Semir, yiğit adam. Öleceğini bile bile komutanından gelen emri, bakın şehit olacağını, şehadete yürüyeceğini bile bile komutanından gelen emri ikiletmedi. Hiç düşünmedi. Ya acaba komutanı vurursam orada beni öldürürler mi? Orada bir hiç biliyordu çünkü onun olacağını. Ne demek? Komutanı öldürecek, o orada sağ kalacak öyle mi? Şehadete yürüdüğünü o var ya güvenlik kamerası görüntüleri. Her bir adımın şehadete giden adım olduğunu imanı vardı onun yüreğinde. Öyle gitti. Öyle yürüdü. Hiç tereddüt etmedi. Hiç korkmadı. Hiç eli titremedi. Tetiğe basarken bir an bile tereddüt etmedi. O haini öldürdü. Ardından da kendisi şehadet şerbetini içti. Halis Demir'in kabri ziyaretçi yakınına uğruyor. Uğrayacak tabii. Uğrayacak. Onu ilk ziyaret eden, son emri aldığı komutan emekli kor general Zekai Aksakallı. Aksakallı, Halis Demir'in o gece hain katil sürüsünün içine dalarak ihanete dur dediğini anlattı.
8: Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım feda olsun dedi vatanda. Tabii Ömer, Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi.
9: Hain darbe girişiminin seyrini o değiştirdi. Adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Şehit Ömer Halis Demir. 15 Temmuz kahramanı kabri başında dualarla anıldı. Üniformalı teröristleri canı pahasına durduran piyade assubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in ilk ziyaretçisi, ona son emrini veren komutanı emekli kor general Zekai Aksakallı oldu. Darbeci hain Semih Terzi'yi vurduktan sonra 30 kurşunla şehit edilen kahraman askerin Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrinde dualar etti.
10: Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar.
9: Aksakallı, Halis Demir'in o gece yerine getirdiği kritik görevin önemini hatırlattı. Cesaretiyle ihanete dur dediğini söyledi.
8: Çünkü sözde general, hain, terör örgütü deri Semih Terzi Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatındaki bütün operasyonları yönetecekti. Ömer Ali Çitemir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii Kahil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şehadeti kutlu olsun.
9: Aksakallı 15 Temmuz'da destan yazan diğer şehitleri de andı, kararlılık mesajı verdi.
8: Bütün şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun. Devletimiz, milletimiz var olsun. Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.
9: Halis Demir'in kabri gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler vardı. Kahraman şehidin başucunda bayrak açıp dua ettiler.
4: Vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi seviyoruz, saygı duyuyoruz.
11: Bütün şehitlerimiz için çok üzgünüz. Keşke yaşanmasaydı ama Ömer Halis Demir'le de gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
9: Şehit Ömer Halis Demir Gazze'de de anıldı. Filistinli gençler Nusayrat mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan binanın duvarına merdiven ve halat yardımıyla tırmandı. Halis Demir'in portresiyle al bayrağı çizdi. Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak Türkiye'ye selam gönderdi.
7: Evet, Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Türkiye Gazetesi'nde bu habere bir bakalım. Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü harika görünüyor. İrade bizim, zafer bizim, biliyorsunuz bu yılın sloganı 15 Temmuz'un 10. yılında. İrade bizim, zafer bizim. Drone gösterisi vardı dün akşam. Hain darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam 1500 drone'la gösteri yapıldı. Gecenin karanlığı, Türk milletinin kahramanlığı ve destansı zaferini anlatan koreografilerle aydınlandı demiş. Dün saat 12 çeyrek arasıydı galiba. Gece değil mi? 12-13 gibi. Gece yarımdan sonra işte selalar başladı. Bilmiyorum duydunuz mu? Ben ayaktaydım, dinledim. Sonuna kadar da dinledim. İnsan o geceye dönüveriyor. 81 elimizde 90 bin camiden yükselen sela sesleri ve edilen dualar 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını bir kez daha yaşattı. Türkiye o gece yazılan destanı 10. yılında aynı inanç ve kararlılıkla andı. İstanbul'un simge yapılarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mapping gösterisi de yapıldı.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
13: Tekbirler, tankları, dualar korkuyu yendi. Türk milletinin eşsiz cesareti hain FETÖ'cülere geçit vermedi.
14: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
13: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirildi. İrade bizim, zafer bizim temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anılırken camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla 253 şehidin aziz hatırası için saat 00.13'te Türkiye genelindeki 90 bin camiden sela sesleri yükseldi. Yurdun dört bir yanında aynı anda okunan selalar, vatan uğruna verilen mücadelenin ve millet iradesinin sarsılmaz gücünü bir kez daha hatırlattı. Gecenin manevi atmosferi camilerde sabaha kadar sürdü. Selaların ardından minare ışıkları sabah namazına kadar söndürülmedi. Semaya yükselen dualarsa 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına eşlik etti. İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde, Ankara'da Gazi Meclis'te İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz mapping gösterisi yapıldı. Dijital sanat, ışık ve ses teknolojileriyle 15 Temmuz ruhunu yansıtan etkileyici bir görsel sunuldu.
7: Evet, devam edelim. FETÖ'nün kullanım süresi doldu. Bu sözler Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a ait, kıymetli izleyenler. Rusya ile savaşın kızışması üzerine Kiev'e giden Hakan Fidan Ukrayna basınına konuştu. FETÖ kullanım devri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini uluslararası kirli güç odaklarıyla işbirliği yaparak yürütmektedir dedi sayın seyirciler. Hakan Fidan'ın açıklaması kullanım devri bitmiş bir yapı. Burası önemli bir cümle. Kullanım süresi bitmiş bir yapıdır. Devlete karşı mücadelesini uluslararası kirli güç odaklarıyla işbirliği yaparak yürütmektedir açıklamasını Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan gerçekleştirdi. Kiev'e gitti. Rusya ile Ukrayna arasında son dönemlerde artan çatışmalar, savaşın şiddeti nedeniyle Türkiye yine her zaman olduğu gibi bölgede Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk gayretlerini sürdürüyor, arabulmaya gayret gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşında arabulmaya çalışıyor, Amerika-İran savaşında arabulmaya çalışıyor. Bölgede uhuleti ve suhuleti sağlamaya çalışan bir Türkiye var sayın seyirciler. Evet, gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim mi? Ne dersiniz? 552-157-0707 WhatsApp numaralarımız. En sosyal Instagram, X ve Facebook, Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. İsterseniz WhatsApp'tan, isterseniz sosyal medya hesaplarımız üzerinden yazabilir. Görüş, enerji, eleştiri ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayınımız devam ediyor. Aynur teyzenle sendeyiz. Ankara'dan İlmi Çiğdem. Allah ders alan kullarından eylesin. Seni seviyoruz demiş. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Amin inşallah. Saygılar, sevgiler güzel kardeşim diyor. Nereden? Adana'dan Elmas Sakıcı ben. Elmas Hanım hoş geldiniz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarımıza 15 Temmuz'da ne olduğunu anlatmamız gerektiğini söyler misiniz? Bu akşam 11 ve 16 yaş çocuklarımla TRT'deki diziyi izledik. Çok daha iyi anladılar demiş. Evet, gençlere, çocuklara geçmişi, tarihi, yakın tarihi, uzak tarihi hiç fark etmez. Eğrisiyle, doğrusuyla, gerçeğiyle anlatmamız, anlatacak müfredatı Milli Eğitim Bakanlığımız ve eğitimcilerimizin çokça ama çokça söylemesi lazım. Evet, anne babanın sözünü evlat çocuk dinler dinlemez değil. Anne baba evlatlarını bu şuurla yetiştirmelidir ama eğitimde, okulda bu müfredata yapılanlar, bu memlekete yapılanlar tüm gerçekliğiyle anlatılabilmeli. Kıymetli izleyenler, keşke. Günaydın Şahin Bey, İzmir'den takipteyiz. 75 yaşında annemin selamı var diyor Şerife Kula. Validenizin ellerinden öpüyorum, hürmetler ediyorum. Sağ olunuz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Mevlana Diyarı Konya'dan. Oo, Mehmet Köseoğlu, Konya'ya selam, Konya'ma selam. Günaydın. Ahbap Derneği hakkında milyonlarca liranın usulsüz kullanıldığı iddialar ortaya atıldığında devlete ve devlet kurumlarına karşı olan bir kesim bunu hemen iktidarın oyunu veya komplo olarak görüyor. Aynı şekilde Hollanda büyüklüğündeki deprem bölgesinde en büyük çalışmaları AFAD, Kızılay ve TOKİ yürütmesine rağmen bu kurumların hiçbir hizmet yapmadığını ve güvenilmez olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü onların dertleri hizmet falan değil. Oradaki insanların mağduriyetinin giderilmesi falan değil. Oradaki insanların başta burası sıkıntılı, ardından da burası sıkıntılı. İdeolojik körlük yaşıyorlar. İdeolojik körlük yaşıyorlar. Dolayısıyla iktidara olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan, AK Parti'ye olan, siyasi iradeye olan kinlerini ve nefretlerini öyle bir hale getirmişler ki, devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarını itibarsızlaştırmayı adeta bir görev adletmişler kendilerine. Öyle yani Kızılay'a ya da ne bileyim AFAD'a, işte TOKİ'ye böyle çamur atmak falan onlara bir görevmiş gibi onu yaptıklarında iktidara olan kinlerinin, öfkelerinin, nefretlerinin biraz söndüğünü falan hissediyorlar galiba. Öyle anlıyorum ben. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler, efendim balkonlarından askerleri, tankları alkışlayanlar yine bu memlekette, biliyor musunuz? Hala yaşıyorlar bak, hala yaşadıkları yer belli. Tanklar geçerken, askerler geçerken balkonlardan, pencerelerden alkışlayanlar var bu memlekette. Bu memlekette alkışlayanlar vardı. Dolayısıyla geçmişte yok muydu o postalları yalamak için sıraya girenler vardı. Askeri darbelerde 60'da 80'de. Dolayısıyla bu dönemde de oldu. Ama şunu unutmayalım, 15 Temmuz diğer askeri darbelerle kıyaslanabilecek bir darbe girişimi değildi sayın seyirciler. Diğerleri başarılı oldu, 15 Temmuz'u halk püskürttü. Ama ben şöyle görüyorum, hani diğerlerini olumlamak anlamında falan söylemiyorum ama diğerleri askeri, evet, dış destekli askeri vesayetin ülkeye egemen olması ve o askeri vesayetin, o askeri kadronun dış desteklerin koklası yapılarak ülkeyi yönetme girişimiydi. Fakat 15 Temmuz bence askeri bir girişimden ziyade ülkeyi bölme ve parçalama hamlesiydi. Sadece asker olarak liderliğe ya da yönetime geçme değildi sadece 15 Temmuz bence. Ülkeyi paramparça etme, ülkeyi paramparça etme, bölme girişimiydi. Ben böyle okuyorum. Çünkü o dönem PKK'nın yapmış olduğu eylemleri de şöyle göz önüne aldığımızda, şayet bu darbe başarılı olsaydı neler yaşanacağını Doğu Anadolu bölgesinde ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde az çok tahmin ediyoruz değil mi? Çok şehit verdik. Çok şehit verdik. Hendek olaylarında. Oraya giden süreçti işte bu zaten. Oraya giden süreçti. Ondan sonra da patlamalar oldu. Ondan sonra da bombalı eylemler oldu. Neler yaşadı neler bu memleket. Çok fazla oldu. İşte yani sadece işte bir askeri darbe işte 1960'ta 80'de nasıl olduysa 15 Temmuz'da hayır. Öyle değil. 15 Temmuz diğerleri dediğim gibi o askeri vesayetin dış destekli mihraklar geliyorlar askeri. Pohpohluyorlar sen yönetime geç. Sonra o geçiyor onu istedikleri gibi yönetiyorlar askeri vesayet. Ama burada 15 Temmuz'da öyle bir şey direkt ülkeyi paramparça etme, bölme girişimiydi bu. Net olarak söyleyeyim. Net olarak. Amerikalı hesaplar. Hem de resmi hesaplar. 15 Temmuz gecesi nasıl tweetler attı? Bir dönüp bakalım. Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı. Buna geçelim. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Tutuklananlar suç örgütü kurmak, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. Başkan Güner gizli tanık iddialarını reddettiğini söyledi. Evet, bakacağız şimdi. Yani iddialarla başladı, yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. CHP'li Çankaya Belediyesi, genç bir arkadaş Çankaya Belediye Başkanı. Gözaltına alındı Hüseyin Can Güner ve 24 kişi onunla birlikte 24 kişi tutuklandı. Bir bakalım detaylarına.
9: Yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlarda yeni perde açıldı. Çankaya Belediyesi soruşturmasında karar çıktı. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon 11 Temmuz'da düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hüseyin Can Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 30'a yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık Hüseyin Can Güner ve 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma suçlamasında bulundu. Şüphelilere suç örgütüne üye olma suçlaması da yöneltildi. Dosyada ayrıca rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yer aldı.
7: Zamlı aylıklar bu hafta hesapta. Kıymetli emeklilerimiz, kıymetli büyüklerimiz duyuyor muyuz bizi? Hazır mıyız? Bakalım. Habere bakalım. Emekli, memur ve sosyal yardım alanlar için yeni aylıklar hesaplara yatıyor. Memurların aile yardımı ve emeklinin ek ödemesi değişti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Mali Torba Kanun teklifindeki en düşük emekli aylığının düzenlemesini içeren madde kabul edildi. Kararla birlikte en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek.
9: Emeklinin uzun süredir beklediği karar netleşti. Komisyonda atılan imzalarla birlikte yeni rakamlar resmen ilan edildi. Emekli aylığı ile ilgili torba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere 23.552 liraya yükseltildi. 20 bin lira olarak ödenen en düşük emekli maaşlarına tam %17 oranında zam yapılmış oldu. Yeni ödemeler Temmuz ayı maaş döneminden itibaren cüzdanlara yansıyacak. Kanun teklifinin tamamen yürürlüğe girmesi için ilk olarak Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Milyonların gözü şimdi yasalaşma sürecinin tamamlanacağı o son imzada.
7: Evet, devam ediyoruz. Kanal 7 ve Ülke TV'deyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açan, aramıza yeni katılan kıymetli izleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapacağız? Mesajlarınıza bakacağım, haberleri aktaracağım. Şöyle, önce şu haberi bir vereyim. Daha doğrusu mehir haberi var yan tarafta, onu vereyim diyelim. Giresun'da bir kadın dini nikahta 150 gram altından oluşan mehrin ödenmediği iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Şimdi nasıl olacak bu? İmam nikahında verilmiş bir söz. İmam nikahında verilmiş söz. Şahitler var. Acaba şahitler de mi gittiler mahkemeye? Evet, biz imam nikahı sırasında oradaydık ve bu adam, bu beyefendi 150 gram altın için hanımefendiye söz verdi. Mehir verdiğini söyledi. Fakat sonradan hanımefendi bu 150 gram altını almadığını iddia etti. Şimdi bu nasıl? Yine kanıtlayamaz. Nasıl? Belki adamcağız verdi belki. Bilemiyoruz.
15: Yazı imza mı?
7: Karı koca arasında yazı imza. Çok garip olmaz mı? Ben sana mehiri verdim. Şuraya bir imza at bakalım. Yarın ne olacağımız belli değil. Hatun mu diyecek adam? Çok enteresan işler. Acayip kararlar veriliyor son dönemde. Farkında mısınız? İlginç kararlar. Efendim? Ne kadar yılda mı? Bilmiyoruz işte. 150 gram. 150 gram. Kaç para yapıyor 150 gram altın? Yani hemen bir hesaplayın bakalım kaç para. Zenginin malı züğürtün çenesi. Gerçi çok fazla yapmıyor galiba ama. Yıllar sonra mahkeme kararıyla bu borca dönüşüyor. Yıllar sonra mahkemeden böyle bir. Aslında boşanmış kadın. 900 bin lira civarı falan mı? Çok da fazla para değil. 924 bin. Az para değil ama çok para da değil. Şimdi mehir dediğinde şey değil yani. Veriliyor ya. Şimdi acayip bir şey bu. Boşanmış normalde kadın. Fakat mahkemeye vermiş, bana mehri vermediler diye. Emsal teşkil eder mi? Sosyal medyada bakıyorum. Sosyal medya acayip bir durum. Mehir, evet. Ya mehir adamın durumuna göre, değil mi? Ekonomik durumuna göre, maddiyatına göre, yani verebileceği miktara göre, hanımefendinin buna rıza göstermesine. Şimdi şöyle, bu arkadaşlar hocanın yanında verilecek bir karar değil. Yani hocanın yanında işte dini nikah kıyılırken öncesinde konuşulacak, anlaşılacak. En son hocanın yanında bu sözle ifade edilecek, verilecek bir şey. Şimdi yani imza şu bu falan, bu olacak işler değil bence, bana göre. Öncesinden konuşursun müstakbel hanımefendiyle, eşinle nikah kıyılmadan önce. Ondan sonra tamam anlaşırsınız, şu kadar mehir, şu kadar şey altın, neyse gram, artık ne konuştuysanız. Ondan sonra hocanın yanında da bu sözle ifade edilir, söylenir. Şahitler eşliğinde. Fakat hanımefendi boşanmış. Boşandıktan sonra dini nikah sırasında kendisine vaat edilen 150 gram altını alamadığını iddia ederek adliyenin yolunu tutmuş. Böyle bir durum var. İmzalı mehir senedi mahkemede delil sayılmış. İmza var yani. Çok garip işte burası. Karar, verilen sözün hukuki karşılığını bir kez daha gündeme taşıdı. Sayın seyirciler, siz olun. O zaman bundan sonra evlenirken imzalı mehir alın diyelim mi hanımefendilere? Siz kendiniz kafanıza göre yapın, yüreğinize göre, aklınız, kalbiniz ne diyorsa ona göre yapın. Haberin ekranlara getirelim, buyurunuz.
9: Mehir için karar verildi. Altına imza bile atıldı. Ancak o altınlar hiç teslim edilmedi. 5 yıl sonra verilen sözün hesabını bu kez mahkeme sordu. Olay Giresun'da yaşandı. Bir çift resmi nikahın ardından dini nikah da kıydı. Nikah sırasında kadına mehir olarak 150 gram altın verileceği kararlaştırıldı. Üstelik bu vaat yazılı belgeye de geçirildi. Belgenin altında ise çiftin imzaları yer aldı. Ancak iddiaya göre evlilik boyunca o altınlar hiç verilmedi. Bir süre sonra yollar ayrıldı. Boşanmanın ardından kadın hakkını mahkemede aradı. Elindeki en güçlü delil imzalı mehir senediydi. Kadın belgeyi mahkemeye sundu. Mahkemede o senedi geçerli delil olarak kabul etti. Mehir olarak vaat edilen 150 gram altını ödemesine hükmetti. Davacı kadının avukatına göre kararın en kritik noktası imzaydı. Çünkü verilen söz sadece sözde kalmamış, yazılı belgeyle kayıt altına alınmıştı. Avukat, Türk Medeni Kanunu'na göre evlilikten doğan haklar için resmi nikahın şart olduğunu hatırlattı. Ancak mehir vaadinin de imzalı ve tanıklar huzurunda düzenlenen yazılı bir belgeyle ispatlanması halinde hukuki değer taşıyabileceğini belirtti.
7: Evet, Kanal 7 ile vedalaşmamız lazım. Hafta içi her gün 7-7.45 arasında Kanal 7'deyiz. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere gitmeyin. Ülke TV'de ara vermiyoruz. Ara vermek yok. Kanal 7'de yarın tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Büyükçekmece D100S rampasında trafiği rahatlatmak amacıyla ilave şerit çalışmaları sürerken Şile Yaşam Caddesi ile Ataşehir Kayışdağ Caddesi yan yolda asfalt serme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca TEM otoyolu Ataşehir geçişindeki bağlantı yollarında da trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
17: Burası Radyo 7. Radyo 7.

Galatasaray'da Renato Niaga'nın geleceği Okan Buruk'un kamp değerlendirmesinin ardından netleşecek. Genç futbolcuya Portekiz ve Hollanda'dan ilgi bulunuyor. Beşiktaş, Slovakya'da 1 Temmuz'da başladığı yurt dışı kampını oynadığı 6 hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı. Hırvatistan milli takımında teknik direktörlüğe Slevan Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde ikinci defa Hırvatistan'ın başına geçecek.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam ordusunda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.
6: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin iyi Füsti Şeftali budur.
9: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
11: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Sigma ve

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize Dynobile.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Bir reklam.
8: Kocakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Kocak'ta başka. Kocak.
9: Reklam.

0: Foto Pratik. Meteorolojiye göre Edirne, Kırklareli, Karadeniz'in orta ve doğu kesiminde yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 31, İzmir ve Mersin 37, Trabzon ve Kars 25, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
2: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Yunak yolunun 60-68. Kilometreleri, Balıkesir İzmir İl yolunun 55-56. Kilometreleri, Burdur Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.
9: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Sardalya.
5: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
3: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Hangi Kredi? Ekspertise Dino Bile.
8: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: Ekspertise Dino Bile.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kasım'ı başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Elektrik.
1: Bir reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Büyükçekmece'de 100S rampasında trafiği rahatlatmak amacıyla ilave şerit çalışmaları sürerken Şile Yaşam Caddesi ile Ataşehir Kayışdağ Caddesi yan yolda asfalt serme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca TEM otoyolu Ataşehir geçişindeki bağlantı yollarında da trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri Sibirya'nın gücü 2 doğalgaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye sağlık turizminde yılın ilk çeyreğinde 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk yarısında 289 milyon dolarlık ihracat yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Enerjis.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Erkan'la Çok Canlı başlıyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

sabah enerjimizi bu eserlerden alıyoruz ve Burdur türküsüyü de dinlediğiniz, şimdi ise bir Konya türküsü. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da. Sille.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Fiat Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Fiat Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Ekspertise Dino Bile.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca. Ekspertise Dino Bile.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Bir adım önde.
15: Bir reklam.
16: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
17: Reklam.

Kibariye'den dinlettim eseri sizlere. Kara Kışlar bir Ercan Saatçi bestesiydi. Hatta vokalde de sona doğru onun da sesini duyar gibi olduk değil mi? Şu anda çalışan, mesaide olan, tüm sesimi duyanlara, tüm Radyo 7 dostlarına kolaylıklar diliyorum. Yolda olanlar, seyir halindeyken, Radyo 7'ye kulak veren güzel insanlar, sizlere de kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Ve evlerinde şu an sesimi duyan tüm hanımlara, tüm beylere, umarım dinlettiğim eserler sizlere sabah sabah iyi geliyordur. İşte onlardan bir tanesi de Mehmet Erdem'den gelecek. Deli Yarim.

Yeter ki gel bana, senede bir gün. Ferhat Göçer'den dinlediniz bu sanat müziği eserini. Bir tane daha dinleterek bu tarza da bir virgül koyacağım. Funda Arar, o da diyecek ki az önceki şarkıya, nazire yaparcasına, yollarına gül döktüm, gelir de geçersin diye.

bu tarzdan da muhteşem eserleri sizlerle paylaştım. Bir İbrahim Erkal şarkısı sahibinin sesinden geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın bu fiyatlara.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise Dino bile.
7: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
8: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
0: Reklam.

programımızın ikinci bölümü başladı ve şimdi sevgili dostlar artık sizlerden gelen isteklere yer vereceğim. Az önce bir anons yaptım. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyorum. Siz isteyin, ben dinleteyim demiştim. İşte o gelen mesajlar arasında bir Azeri türkü var. Ben de bu eseri bayağı bir zamandır dinlemediğimi ve dolayısıyla dinletmediğimi fark ettim. Hemen repertuara dahil ettim. Muhteşem bir Azeri türküdür. Aziz dostum, şimdi Radyo 7'de.

programlarımda hadi siz isteyin ben dinleteyim dediğimde gelen mesajlar arasında benden en çok istek alan isimlerden bir tanesi Müslüm Gürses'tir. Her program yüzlerce istek gelir Müslüm Gürses'ten. Bugün de yine öyle oldu. Tabii ben bir tane eser dinleteceğime göre az önceki aziz dostumun peşine bu türkü çok güzel gider diyerek Müslüm Gürses isteği yapanlar için eserimiz geliyor.

Harika bir eserle programımız devam ediyor. İstekler arasında gördüğümde, evet ya vallahi bu sabah güzel gider bu şarkı dedim ben de içimden. Hemen de tabii ki repertuara dahil ettim. İstek yapan dinleyicimize teşekkür ediyorum. Ve sabahçı kahvesiyle şu an bu eseri dinlerken, varsa yanınızda bir çay ya da kahve, yudum alırken şükretmeyi unutmayınız.

Radyo 7'de müzik ziyafetiniz Erkan'la çok canlı da sürüyor ve Serkan Kaya'dan dinlettiğim bu eserden sonra şimdi türküler, istekler arasında yer alan ve bugün repertuarımıza girmeyi hak eden eserler diyelim, türküler diyelim mi? İşte onlardan bir tanesi. Nasıl güzel bir türküdür bu. Çalın davulları.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten, şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden, çipuraya, çeşit çeşit

0: yalımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

Efkar bugün çok sayıda kişi tarafından benden istendi. Ben de dinletmiş oldum. Yalnız ilk dinlediğimde eseri Neşet Baba'nın Neredesin Seni ben çok benzettim. Bayağı bir eseri besteleyen etkisi altında kalmış. Yani bence eserin altına beste Neşet Ertaş yazsa daha iyiymiş. Neyse ben bir de Aslı'nı dinleteyim. Çok etkisi altında kalınmış o Efkar bestesi yapılırken bu eserden. Neşet Baba'ya da bir rahmet okuyalım. Mekanı cennet olsun.

Ben kaliteli müzik dinlerim diyenlerin radyosunda, Radyo 7'desiniz ve Erkan'la Çok Canlı'da yavaş yavaş sona geliyoruz. Kaç dakikamız kalmış? Şöyle bir bakayım. Evet, 12 dakika. Bugün sizlerden gelen mesajlar ve o mesajlar içerisindeki istekler repertuarı belirliyor. Bir nefis şarkı daha istenmiş. Tabii ki dinletiriz.

Şimdi son bir şarkı ve benden sonra Eda burada olacak. Radyo 7'de en iyiler sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayınız. Yarın sabah inşallah saatimiz 9'u gösterdiğinde ben Erkan Koç, Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı programıyla yine Mevla izin verirse burada olacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Programı da Abdullah Polatçı ve Zerrin Özer'in söyleyeceği bu eserle noktalıyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Biz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Kamp macerası mı başlıyor?

0: Reklam.
1: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı bile. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Dünden de sözleşmiştik. Güzel şarkılar, keyifli bir sohbet bekliyor bizi diye. Oradaysanız hoş geldiniz.

güzel söylüyor değil mi? Herkesin böyle istediğini yapıp hiçbir bedel ödemeyeceğini zannetmesi. Ama hayat öyle işte, işlemiyoruz. Ne söyleyebilsem? Böyle kırıp geçiyorsun. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsun değil mi? Yok öyle bir dünya. Doğru söylüyor.

Hani şöyle ey aşk diye bir sesleneceğiz ama ağız dolusu. Duygusal. Abartısız mı diyeceğim ama işte bunun da abartısız olmuyor ki. İnsanı hem en güçlü hem de en çaresiz hale getiren tek duygu. Şimdi bunun abartıyla ne ilgisi olabilir diyeceksiniz değil mi? Abartılarak yaşanıyor ya. Ey aşk. Şarkı da bunu söylüyor. Hani bazen bir ömrü umut oluyor, bazen bir ömrün sessiz yarası oluyor. Her şey oluyor. Ne tamamen vazgeçiyorsun ne de herkesi, efendim herkese daha doğrusu aynı cesaretle yaşayabiliyorsun. Bazıları da cesaret istiyor işte.

Daha nasıl anlatılabilir ki, böyle insanın herkese gösteremediği bir yeri vardır ya, böyle en kırılgan, en sahi. Değil mi, işte o da sol yanım. Biraz da o oluyor. Böyle güvendiğin, özlediğin, ne bileyim, böyle zaman zaman aklınıza düştüğü zaman, hani içinizi ısıtan, belki de acıtan, böyle kalbinizin tam yanı başında duran en kıymetlim. Daha nasıl anlatsın, sol yanım benim. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo Ede sizlerleydi. Bazen de hani şöyle görmezden mi gelmek lazım, aldırma.

nasıl kulağa hoş geliyor değil mi? Hani böyle bir şarkı bazen sadece dinlenmiyor. Böyle insanın içinde de konuşuyor ya. Kimi zaman içinizdeki özlemi anlatıyor, kimi zaman vazgeçmemeyi anlatıyor. Ama her dinleyenin kendinden bir cümle bulduğu şarkılar onlar.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken bir de böyle... Gerçi hesap sormak değil de hani böyle sitem ediyor. Hani bizim sevdamız alıp götürecekti der gibi.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,05, avro 54,08, gram altın 6091, çeyrek altın 10.015 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.129 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam.
4: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

En güzeli, en kıymetlisi değil mi? Bugün nerelerde dinliyorsunuz bizi? Çayınızı, kahvenizi aldınız mı? Efendim, direksiyon başında yolda olanlar, kulaklığını takıp bize eşlik edenler, mobil uygulama üzerinden dinleyenler, ev hanımları da var, kahvaltı hazırlayanlar var. Bir aşk vardır, onları da görüyorum. Bu arada Kezban teyzeciğim, sana da kocaman selamlar gönderiyorum. Uşak Sivaslı köyünde omletler yapılmış vallahi, bir kahvaltı telaşı. Dilekçim, güzel yapmışsın canım benim. Yani ha kız kardeşim ha Dilek, aynen bu kadar olur. Onun kıymetli annesi Kezban teyze bu arada vallahi hem programları takip ediyor hem yayınları takip ediyor, hiçbir şeyi de kaçırmıyor ha. Öpüyorum ellerinden. Rabbim sofranızın bereketini, muhabbetini arttırsın afiyetle, sağlıkla, huzurla. Ama şimdi Huriş'cim yok mu? Dilekçim yani canım. Bu güzel şarkıyı armağan ederim sizlere. Bu arada Radyo 7 WhatsApp 0507-977-0101. An itibariyle fotoğraflı mesajlar, isimler, bulunduğunuz yerler ve Radyo 7 Instagram'da var. Benim fotoğrafın altına mesajlarınızı ulaştırabileceğiniz gibi. E hadi o zaman. Gelsin şarkılar, sohbetler, muhabbetler, mesajlar.

Aha, beklenen sensin. Belki de şu anda sizden bir haber, bir mesaj, bir selam bekleyenler vardır, değil mi? Onları bekletmemek lazım. Radyo Edip vasıtasıyla onlara gönderelim. Siz de beklediğiniz kişiye seslenin güzel bir şarkıyla. Efendim, gönlünüzdekini ulaştıralım. Güzel sözlerinizi de iletelim, değil mi? Güzel şarkılar işte çoğu zaman duygularımıza tercüman. Kimler haber bekliyor, kimler selam bekliyor. Ayşen abla selam bekliyorsun değil mi canım benim ya? Çok seviyorum onu, boncuk surat. Güzel de güler. Bu şarkı sana da gelsin.

görmüştür mutlaka. Özlediklerinize de seslendik işte. Değil mi? Onlar da duyuyorlardır. Kimi özlüyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka onlara da ulaşacak.

0: tutuklanmasıyla birlikte cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen büyük bir uyuşturucu soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda kamuoyunda tanınan sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen bu feci kazada otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Kabataş Bağcılar tramvay hattında doğalgaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle geçici bir düzenlemeye gidilecek. Bu kapsamda seferler 17 Temmuz Cuma sabahından 20 Temmuz Pazartesi sabahına kadar belirlenen yeni planlamaya göre gerçekleştirilecek. İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik sert bir uyarıda bulundu. Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek bu durumun Tahran'ın tavizsiz kırmızı çizgisi olduğunu yineledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO zirvesi, turizm ve hizmet sektörlerinde büyük bir ekonomik hareketlilik yarattı. Başta konaklama ve ulaşım olmak üzere yapılan harcamalarla zirvenin başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağladığı açıklandı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 37, Mersin 34, Ordu 26, Kars 25, Siirt 38 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haziran ayı merkezi yönetim bütçe gelirleri 1 trilyon 509,6 milyar lira, giderleri ise 1 trilyon 395,5 milyar lira oldu. Merkezi kayıt kuruluşu Türkiye'deki kripto varlık piyasasına dair kayıt altına aldığı temel verileri Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi hizmetiyle internet sitesinden yayımlamaya başladı. Bakan Yumaklı Bayburt'ta 2,4 milyar lira yatırımlarla kurulacak Kırklartepe Barajı sulamasının 57.700 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacağını açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Lavantalar mı gelmiş, neler gelmiş? Vallahi Ankara'da Murat Bey, lavantalar senin için diyor. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Mis gibi de kokar, şöyle aracında bizleri dinliyor. Kendisi için şarkı rica etmiş, gönderirim tabii. Almanya'da Adil Hanım ne gönderdiniz? Oo, çok güzel bir video göndermiş bana. Harika doğa. Uzun da bir mesaj yazmış, şarkımı bekliyorum demiş. Kimlere gidecek? Türkiye'de kız kardeşi Nimet, Mine, Ayşe, yeğenleri Ganimet, Hasan, Ömer çocukları var. Musa, Havva, eşi. Saydım mı hepsini? Saydım vallahi.
1: Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçimden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Ay ay, bir de böyle hani içimizde öldürdüklerimiz, böyle bir sıralamaya kalksak var ya. Kimi unuttum? Anıl'la Aslı'yı unutmuşum. Ha, tam söyledim onları da Adil Hanımcığım. Duymuşlardır herhalde. Bu mesaj kimden? Bursa Nilüfer'de Ersen. Oh oh, ne güzel hazırlanmış her şey de. Hani çok güzel bir sofra gelmiş bana, ama kimden geldiğini bilmiyorum ki.

Tacikistan'da dinliyorum sizi. İsmim Nigina. Sevgiler, selamlar size de. Sağ olun, selamlarını iletmiş. Bursa Orhaneli'de otohafriyat bünyesinde çalışan iş arkadaşları var. Yasin Bayram'a selamlarını iletiyor. Çalışırken bizlerle beraberler, bir de fotoğraf göndermişler. Kolaylıklar diliyorum size de. Vallahi vazgeçemiyoruz sizden demişler. Eksik olmasınlar. Biz de sizlerden vazgeçemiyoruz. Beraberiz. Muhammed Bey neredesiniz? Malatya Hekimhan'da Muhammed Özel bizlerle beraber. Gelsin tabii şarkımız.

Konya Akşehir Yaylabelen Köyü'nde Ebru Hanım var. Oh ne güzel, çay içelim, buyur gel diyor. Ellerinize sağlık, benim yerime de için. Çilek budaması yaparken dinliyorlar, bütün çalışanlara istiyor. Ayşaman teyzesi varmış, annesi Fatma, yengesi Mevlüt Ayşegül, Kadircan ve Sümeyye. Onları da sıralamış, onlara da armağan edelim tabii ki, duyuyorlarsa bizleri. Bu fotoğraflar kimden gelmiş böyle? Oh oh oh oh. Uğur Heybeli, Berkay ve Burak Kunt Isparta'da. Kirazlar toplandı diyor. Oh ne güzel, güzel görünüyor. Bol bereketli olsun bu sene, çok fazla değil mi? Maşallah maşallah diyor.

Oh ne güzel, çaylar hazır. Eda Hanım, yaylamızda kahvaltı yapıyoruz demiş. Osmaniye'de Emine Hanım çayını da almış. Manzara muhteşem, daha ne olsun. Vallahi yaz ayının gözünü seveyim. Yani ben çok seviyorum. İnsanlar Eda'cığım çok sıcak, bunaltıyor. Biliyorum. Ama seviyorum işte. Seviyorum işte. Böyle bir şarkı vardı, biliyorsunuz değil mi? Samsun'da kim var? Salih Bey var. Seni ve bütün ekibi severek dinliyorum demiş. Tarlada balya sırası yaparken bütün çiftçilere ve emekçilere de şarkı istiyorum demiş. Allah güç kuvvet versin, kolaylıklar versin size de. Tarlada çalışırken fotoğrafını göndermiş. Tabii ki sizi mi kıracağım, gönderelim. Eda abla, severek dinliyorum seni. Teşekkür ediyorum. Kim dinliyor bizi severek? Bu kadar. Seni severek dinliyorum. Var olun, ben de sizi seviyorum. İsminiz de bileydim, iyiydi.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbn Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kanal 7 medya çatısı altında arkadaşlarımız, gezerek program yapan arkadaşımız var bizim. Yani Kanal 7 medyada Ülke TV ve Kanal 7 izleyenler bilir zaten, en iyisi gezmek. İşte efendim Harun'la Şenyol'a. Harun vallahi geziyor her tarafı, ondan sonra anlatıyor. Dönmüş Kahramanmaraş, Malatya, Afyon, Karahisar'dan. Şimdi nereye gidiyorsun dedim. Eda'cığım diyor, Kastamonu ve Sinop'ta olacağım diyor. Çekimler devam vallahi. Hem geziyor hem efendim oranın çok özel yemeklerini anlatıyor. Yöresel durumlarını anlatıyor, gezilerini anlatıyor, etrafı tanıtıyor. Daha ne olsun Harun'cum, sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Bizim ekiple beraber gidiyorsun, yine arkadaşlarımızla söyleseydin ya. Selam olsun onlara da buradan. O da diyor bütün ülkedeki efendim güzel insanlarımıza selam söyler misin? Söyle.

0: Hayır.
1: Ayrılık bazen tek bir vedalaşmayla başlamıyor. Suskunluk, eksilen cümleler. Kiminin hikayesi mutlu bitiyor, kiminin ayrılığın kitabıyla bitiyor. Anlattığı gibi, şarkıdaki gibi daha doğrusu. Kaç kere ya. Hep keşkelerimiz oluyor değil mi? Her hikayenin sonu güzel olsun diye. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyiler dinlenir. Şimdi onlardan biri daha.

Çanakkale'de selamlar gönderen Seher Bodur var. Bütün arkadaşları için şarkı rica eden Malatya'da Recep Bey. Recep Bey ne kadar çok yazmışsınız. Sıradaki şarkıyı Zeynep'ine istiyor. Gördüm ben sizin mesajınızı. Konya Karatay bölgesinde kuaför Fert'ten selamlar. Hamza kardeşi duyuyor musunuz? Hamza kardeşine şarkı istemiş o da. Bu fotoğraf kimden gelmiş? İstanbul. Ha, Kadir Bey göndermiş. Gedikpaşalı Kadir Bey. Eda Sultan bir şarkıda kendime istiyorum der. Tabii ki.

0: saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla bu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise
3: Dino Bile. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, ekspertise,
4: Dino Bile. Reklam.
5: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Burdur'dan selamlar gönderen yayla köylerinden Bayındır köyüne Sait Bey göndermiş. Eski kiremitleri değiştiriyorum der. Kolaylıklar diliyorum. Radyo 7 4 yıllık dostum, iyi ki varsınız demiş. Siz de öyle. Manisa Turgutlu'da Canan. Eşi Ferhan Çaktuğ için şarkı rica ediyor. Onu çok özlemiş. Allah kavuştursun. Kastamonu'ya da göndereceğiz. Selma Taşçı bizlerle birlikte. Yeşil ve mavinin her tonu. Selamlar demiş. Var olsun.

0: Ankara'dan selamlar gönderen ama ismini yazmayan dinleyicimiz, isimlerinizi yazsaydınız güzeldi, Ceyhan Babacan.
1: Ay yalnız şarkı çok güzel değil mi? Dinleyelim de sonra okuyalım.

Ama bunun bir ortası yok ki. Ben sen değilim. Eskisi gibi de değilim. Aslında içimde çok şeyler değişti. Çok şeyleri düzelttim. Böyle bir karmaşa ama tatlı bir karmaşa.

Kevser Hanım, nereye yolculuk? Kocaeli Kefken. Motorun üzerinde mi dinliyorsunuz beni? Fotoğrafı böyle mi çektiniz seyir halinde? Aman dikkat. Kocaeli'den Erzurumlu Hüseyin. Eşi Dilek için şarkı rica ediyor benden. Gönderelim tabii. Çok uzun zamandır dinliyorum sizi diyen, Gaziantep'ten selamlar gönderen kızı Mira'ya da şarkı rica ediyor. Duyuyorsa ona da gönderelim. Sıradaki şarkı, lokantada iş arkadaşları varmış. Özellikle kime gidecek? Hilmi Bey'e hediye etmek istiyorlar. Duyuyorsa geldi bile.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin 1-0 geriye düştüğü maçta İngiltere'yi son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. 39 yaşındaki Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurdu. Galatasaray Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti. Trabzonspor Cenk Özkaçar için Valencia ile anlaşmaya vardı. Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi tamamlaması bekleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,05, avro 54,07, gram altın 6100, çeyrek altın 10.038 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.213 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Yunak yolunun 60-68. Kilometreleri, Balıkesir İzmir İl yolunun 55-56. Kilometreleri, Burdur Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: yaptırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Reklam.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

gözlerimle. Burası Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu Radyo 7. Mesajlar da güzel. Kayseri'de Songül Hanım şirket sahibi Sibel Hanım'a şarkı rica ediyor. Ayşe ablasını da unutmamış. Eşinin ismi de Mustafa. Aşka küskün. Bu sıcak havada en iyi gelen şey Çerkezköy'de Asya Bulduk söylemiş sizleri dinlemek diye, eksik olmasın. Eda Hanım'ın eşliğinde el işi yapıyoruz demişler. Gördüm, kolaylıklar diliyorum. Çok da şık görünüyor. Manisa'da Elif iş arkadaşları ve Şerife ablası için benden şarkı rica etmiş. Beni de görün demişsiniz ama az önce mesajınızı okumuştum ben Kevser Hanım. Motosikletin üzerinden mi efendim mesaj yazdınız, gönderdiniz diye de sormuştum hatta. Yıllar öncesinin unutulmazları hala aynı keyifle dinliyor muyuz? Vallahi dinliyoruz.

Antalya'da Bahoz, değil mi? Doğru okuyorum. Cezaevindeymiş, çok sevdiği kişiye gitsin şarkı diyor. Olur. İnci Kırşehir'de kilometrelerce uzakta hasretini çektiği aşkı var. Onu da çok seviyor. Afyon'da gün sayıyorlarmış. Hadi bakalım, sizi de Allah kavuştursun. Vedat Basut, değil mi? Onun için yayınlayacağız. Peki.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda saatlerin sonuna geldik ama biliyorsunuz gün boyu radyoda tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam edecek. Biz yarın yine görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: eli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan

0: Redlerdeyiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Radyo 7 Haber.
1: ÖSYM tarafından 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri resmi internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar sınav yeri bilgilerini içeren bu belgelere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı geçmişteki kanlı katliamları görmezden gelip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamaya kalkanların bu tavrını trajikomik olarak nitelendirdi. Bakanlık, Türk askerinin yarım asrın aşkın süredir adada barış, güvenlik ve istikrarın en büyük teminatı olduğunu vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Syba, ülkesinin bir ateşkese hazır olduğunu resmi dille söze getirdi. Syba, barış sürecine asıl ivme kazandıracak ve çözümü sağlayacak adımınsa liderler düzeyinde yapılacak bir zirve olacağını belirtti. İsrail ordusunun Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze şeridine yönelik gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre bölgedeki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye ulaştı. İstanbul'da bir yolcu otobüsünün yakıt deposuna gizlenmiş özel bir bölmede 120 adet ruh artmaya devam ediyor.

0: ayrılanların sayısının artmasıyla daha fazla göç vermiş oldu.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde açık olarak görünüyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haziran ayı merkezi yönetim bütçe gelirleri 1 trilyon 509,6 milyar lira, giderleri ise 1 trilyon 395,5 milyar lira oldu. Merkezi kayıt kuruluşu Türkiye'deki kripto varlık piyasasına dair kayıt altına aldığı temel verileri kripto varlık merkezi kayıt sistemi hizmetiyle internet sitesinden yayımlamaya başladı. Bakan Yumaklı Bayburt'ta 2,4 milyar lira yatırımlarla kurulacak Kırklartepe Barajı sulamasının 57.700 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacağını açıkladı.
1: Halkbank'ın katkıları.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 37, Mersin 34, Ordu 26, Kars 25, Siirt 38 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Fiyata Migros'ta 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
2: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Evet, alıştım sana diyenler Radyo 7'ye ve Gölge'ye radyolarının başındalar ve hepiniz hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Doğru yerde gölgedesiniz ve güvendesiniz. Ya bir radyo programını dinlerken güvende olmak kavramı biraz iddialı gelebilir. Ama bence öyle deme. Fırsat ver. Duyduklarınla sana iyi geldikçe program ne demek istediğimi daha iyi fark edeceksin. İnşallah. Peki Gölge ben. Hoş geldiniz.

Sevgili dostlar, sosyal medya hesabımda yayındayım dedim. O mesajın altına adını yaz, şehrini yaz, yazmak istediklerini yaz. Ara ara programda mesajlarınızdan rastgele okuyacağım. Peki, Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Merhaba.

enteresan bir anı okudum. Bu anıyı sizinle paylaşmak istiyorum ama yorum yapmayacağım. Yorumu size ait. Bana da bir şey demeyin. Yorum değil, aktarıyorum mevzuyu. Herkes kendince nasiplenir. Beğenir beğenmez. Ama paylaşmak istiyorum. Şimdi bu mevzuyu İmam Gazali'ye nispet ederler. Öyle midir? Bilmeyiz. Olmaya da bilir. Ama mesele şu. Diyor ki Gazali, Irak'ta bir kardeşim vardı. Ne zaman ihtiyacım olsa kesesini uzatırdı ve derdi ki dilediğin kadar al. Bir gün yine ona yolum düştü. Bana şöyle sordu. Ne kadar lazım? O an diyor, o soruyu sorduğu an kardeşliğin latif tadının aramızdan uçup gittiğini hissettim.

dünya enteresan. Şimdi bir kumarbaza böyle kendine gelmiş görüyorlar, kıyafeti, yüzündeki gülümseme. Soruyorlar, diyorlar hayırdır ya? Bir sürü borcun vardı, tefecilerin eline düştüydün. Ne bu hal? Diyor ki o kumarbaz, ben diyor artık kurtuldum. Aradan zaman geçiyor. Kumarbaz yine kumar oynarken görülüyor. Kumarda kaybetmişken yakalanıyor. Ve evet, işi bilenler diyorlar ki madde, dünyada maddeye bağımlılık kumara bağımlılık gibi, deniz suyu içmeye benzer diyor. Deniz suyu içenin haline benzer. Yani doyacağını zanneder. Oysa her yudum onun susuzluğunu daha çok artırır. Bu dünyada kumar çok ocak söndürmüştür. Kurtulması bulaştıktan sonra en zor meselelerden biri. Ve insana bir şey kaybettirmez. Ya sadece para kaybetmez. Her şeyini kaybeder. Niye? Çünkü her şeyini kaybedene kadar oynamaya devam eder. Allah korusun, bulaşmaktan korusun.

Radyo 7'de gölgelenmeye başladık. Dinlediğiniz bu program günde iki kez yayınlanıyor. İki kez yayın yapıyorum. 14'ten 16'ya, 24'ten 02'ye. Ve yurt içi yurt dışı gittikçe şunu görüyorum. Dinleyenlerle birebir karşılaştığımda öyle güzel bir kitle ki. Hanımlar hanımefendi, beyler beyefendi. Beni gördükleri zaman gözlerinin içi gülüyor. Aileden biri gibi. Allah nazardan esirgesin.

Şimdi söyleyeceğim özellikler sende var mı? Bazısı 3 meseleyi saklar. Saklamayı iyi bilir. Leylim. 1 gözyaşını, 2 acısını, 3 özlemini. Bazısı vardır 3 meseleyi çok abartır. Aşırı yapar. 1 sahiplenmek, 2 çalışmak, 3 çok düşünmek. Bazısı 3 şeyle mutlu olur. Yeter, 3 mesele yeter ona mutluluk için. Samimi bir sohbet. Şöyle iyi bir müzik. Ve yeni yerler görebilmek. Yeni yerler keşfetmek.

insan ama unutanda kabahat var diyorsan aslında unutturana da bakacaksın. Öyledir, biter iki gözüm. Biter. Sürekli şikayet ettiğin insanın yüzünde gülümsemesi kalmaz, biter. İlgisiz bırakıyorsan bir gün bakarsın vefası da biter. Sen eğer merhametle yaklaşmıyorsan bir yüreğe, gün gelir hem sabrı biter hem de muhabbeti biter.

0: der ki.
1: Öyle çok sağlam bir hakikatten bahsedeyim. Öyle devam edelim. Şimdi biliyorum birileri seni kandırıyor bir yerlerde, seni dolandırıyor veya sana hainlik yapıyor. Bak, öyle ya da böyle Allah'ın adaleti şaşmaz. Kurban olduğum Mevlam hainlik yaparak gideni helallik almak için senin bir gün kapına getirir.

Ya bazılarınız bir gün şöyle söylerken bulabilir kendini. İçten içe belki sadece kendi duyacak ya da başkalarına duyuracak ama diyecek ki onlar gibi olmak bana yakışmaz diyerek ne çok şeyin üzerine sabırla ve sükutla örtmüş. İçime attıklarım nefesimi kestiğinde anladım. Ha, demek ki insan susarak bir şeylerin üstünü örttüğünde örtülmüyormuş.

Şimdi Facebook sayfamda yayında olduğumu duyurmuştum. Demiştim ki aşağı adını yaz, Radyo 7'ye aç, yayındayım diye. Oradaki mesajlara şöyle bir bakalım. Kimler nerelerden neler yazmışlar. Tokat Sulu Saray'dan Mustafa Erten. İnşallah Ağustos ayının sonuna doğru oraya gelme ihtimalimiz var. Haberiniz olsun. Kocaeli'den Ayşegül. Selamlar. Vedat Başboğa. 14'ü iple çekiyorum. Allah eksikliğini göstermesin demiş. Van'dan. Kıbrıs'ta askerlik yapan oğlum için demiş kim? Kayseri'den Hicran Sağbakır. Bu arada Kayseri'ye geliyorum. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuyla. 24 Temmuz. Evet evet. Bir hafta var şurada. Kayserililer. Kavuşuyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Hadi devam edelim. Ayrılmayın.

0: Talha Boroge, Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Reklam.

0: yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot garajı bu ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ve sırada Yalancısın İnanamam türküsü var. Dinleyeceğiz ama şu derdin ne senin meselesi çok kötü bir şey değil mi? Yani bir insanın bir gün öyle bir gün böyle olması, bir anının bir anına uymaması, bir derdi var ama ne olduğunun belli olmaması. Hatta ortaya çıkıyor ki derdi aslında bir incir çekirdeğini doldurmaz. Çok kötü değil mi ya? Allah. Aa dur, bunu birazdan dinleteceğim. Önce şu.
1: Yalancısın.
0: Evet.
1: Yalancısın.
0: Yalancısın. Yalancısın ya. İnanamam.

bizim algılarımızda bir eksiklik var. Şöyle ki biz mesela Allah'ı sevdiğimizi iddia ederiz. Biz Allah'ı sevdiğimizi zannederiz. Halbuki o sevdiği kuluna kendini sevdirir. Kendisiyle meşgul eder. İnsan hakikaten şöyle gün içinde onu ne kadar andığını bir bakacak. Dost sohbetlerinde konu ona ne kadar geliyor? Ya da gün içinde neyle meşgul? Bir bakacak. Çok şey anlatır insana, çok şey.

odutsuz hepsi birden bitti. Sen gittin diye. Şimdi düşünüyorum nasıl yaşarım böyle umutsuz. Umutlarım gitti. Sen gittin diye. Sen misin hayata bağlayan beni? Sen misin şu canımın canı? Nasıl unuturum be gittiğin anı? Canımdan can gitmiş sen gittin diye. En son sende tattım sevdayı, sevgiyi. Seninle kalbime gömdüm her şeyi. Senden sonra sevemedim hiçbir şeyi. Aşk beni terk etti. Sen gittin diye.

0: Şimdi azıcık vicdan sahibi olana, azıcık içinde merhameti, izan duygusu, dengesi, adaleti olana bir sorum var. Şimdi biliyorsunuz maalesef şu güzelim memleketimiz İslam ülkesi ama buna rağmen yaşayanlardan Müslümanım diyenler bile bazıları çok ilginçtir. Bazı tiplere bakıp diyor ki ben diyor dinden soğudum diyor. Bak bak lafa bak. Ben diyor dinden soğudum. Niye dinden soğumuş? Namaz kılan biri veya işte dindar görünen biri yanlış bir şey yapmış. Ona bakarak diyor ki ben diyor dinden soğudum. Ulan şimdi adama sormazlar mı diyeceğim de böylesi adam değildir. Herife sormazlar mı kardeşim? Soruyorum işte bak. Peki sen bazı tipler alçaklıklar yapıyor, hırsızlıklar yapıyor, tuhaflıklar yapıyor. He? Sen onlara bakıp da onların savunduğu yoldan, onların göründüğü yoldan soğuyor musun? He? Ben daha duymadım bugüne kadar. Ne hikmetse dinden çabuk soğuyorsunuz.
1: Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın.

0: sevgi.
1: Şimdi sıradaki şarkı Zalim diyecek. Ben kendi kendimize yaptığımız bir zalimlikten bahsedeyim. Niye kendi kendimize yaptığımız bir zalimlik? Ya bu hayata bir kere geldik. Öleceğiz, bambaşka sonsuz bir aleme gideceğiz. Buraya bir daha istesen de geri dönemeyeceksin. İstediğin kadar yalvar ağla. Haliyle bu ömrü heba ettiğinde diğer tarafı da heba ediyorsun. Bu nedenle çok büyük bir zalimlik. İşte bilenler derler ki vefasıza sevgi göstermek, nanköre iyilik yapmak, söz dinlemeyene nasihat ve sırt tutmayana emanet vermek, hepsi bir ömrü boşa harcamaktır.

Az önce dedim ya, bu hayata, dünya hayatına dönemeyeceksin bir daha. Yalvarsan da yakarsan da. Ve bu ayetle sabit. Orada hakikaten bazıları Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi gönder, daha iyi işler yapacağız. İstediğin gibi kullar olacağız diye. Yani koca 80 yıl, 70 yıl, 60 yıl neyse bir ömrü heba etmiş. Allah dememiş, alnı secdeye gitmemiş. Haram helal karıştırmış, iftirasını gıybetini eksik etmemiş. İslam nedir bilmemiş, umrunda olmamış, ölmüş gitmiş. Ahiretteki o hengameyi görünce, hesabı kitabı görünce diyor ki Allah'a beni gönder dünyaya. Ben bu sefer iyi işler yapacağım, bu sefer adam olacağım. Evet. Çünkü insan unutur. Zaten ismi itibariyle, kökü itibariyle, anlam itibariyle unutan demek. Ve belki de en çok kendini unutuyor. Yani başkalarını unuttuğunu zannediyor ya, ahireti unuttuğunu, emirleri, nasihatleri unuttuğunu zannediyorsun ya, kendini unutuyor aslında. Ve bugün kendini unutup da feda ettiği yalancı ne varsa, hadiseler, yerler, insanlar, hiçbiri gerçek geldiği zaman, gerçek hesap günü, hiçbiri onu tanımayacak. Hiçbiri.

Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de Hazreti Yusuf'un yaşadığını öğrenip de saraya huzuruna getirildikleri zaman böyle demişlerdi. Dönebilsek keşke en başa. O kuyuya ittiğimiz ana dönebilsek. Pişmanlıkla kavrulmuşlardı, ağlamışlardı. Hatta Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara iyi davrandıkça kahrolmuşlardı. Fakat ben burada çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir kişi değildi Hazreti Yusuf'u kuyunun yanına götüren. Hatırlıyorsun sevgili kardeşim. Ya da hatırla meseleyi. Kardeşleri hep beraber yanındaydılar. Peki şimdi Hazreti Yusuf'u kuyuya hepsi birlikte, hepsi Hazreti Yusuf'un üzerine elini koyarak mı itti kuyuya? Yok. Bir tanesi itti, diğerleri de seyretti. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sen her ne kadar sırtına elini koyup itmesen de o kuyunun yanında o vicdansızlığa ses çıkarmadığın için kardeşini o kuyuya iten elden hiçbir farkın yok. Bunu hayatın geneline yayabilirsin. Yani biri şunu diyebilir. Ya ben oradaydım ama ben zulmetmedim ki. Hayır. Zulme rıza gösteren, zulme sessiz kalan, o zulmü işlemiş gibidir kardeşim. Hatta gibisi fazla.

0: dün Konya'daydım. Konya Valiliğine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve ekibine dün 15 Temmuz etkinliğinde emeği geçen herkese ve bizi yalnız bırakmayan Konya halkına ve ekibime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve turnem devam ediyor. Sıradaki şehir Kayseri. Şiir Türkü konseri ve muhabbet için Kayseri'ye geliyoruz.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Yunak yolunun 60-68. Kilometreleri, Balıkesir İzmir İl yolunun 55-56. Kilometreleri, Burdur Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İleri de şel, ileri de şel, ileri de ileri de ileri de şel.
3: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.

0: Ultraforce, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultraforce. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Docomo'nun katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Ve mesajlarınıza bakacağım. İzmir'den Nadide Hündür iyi yayınlar dilemiş. Edirne'den Cemali Bayrak. Denizli'den Durmuş. Ya Denizli'ye o kadar uzun zamandır yolum düşmüyor ki. Neyi özledim biliyor musun? Denizli kebabını. Bak konu etse gerçekten efsanedir biliyor musun? Şimdi Denizli deyince yoksa acıktım mı ben ya bundan? Yo, harikadır. Kahramanmaraş'tan Mehmet Binici 2017'den beri dinliyorum demiş, eyvallah. Dilek Çetiz, bayılıyorum programına İzmir'den. İzmir'de konseriniz olacak mı? Vallahi ben davet edildiğim yere geliyorum. Beni de valilikler, belediye, kültür, sosyal işler, daire başkanlıkları, müdürlükler davet ediyor. İzmir'e beni davet ederler mi? Keşke etse biri de buluşsak oradaki canlarla. Çok sevenimiz var. Ah İzmir. Peki Adana, Sarıçam, Elif Akçay. Bize, kalplerimize huzur veren, Allah yolunu gösteren abim. Rabbim ömrüne ömür katsın. Başımızdan eksik etmesin demiş. Amin. Sizleri de. Yıllardır dinliyorum demiş Kocaeli Gebze'den Aygül hanımefendi. Bir tane daha okuyayım. Evet. Diyor ki Hollanda'dan Mücahit, haftaya Kayseri'de olacağım. İşin gücün rast gitsin. Nasibe bak. Kimi Türkiye'de olup belki gelemeyecek ama yurt dışından gelip konserimizi izleyenler olacak. Bak nasibe bak.
1: Gölge sizlerle.

0: İnsan yaşayıp gidiyor. Evet, gidiyorum diyecek şarkıda. İnsan aslında hayat yolunda gidiyor. Ama nasıl gidiyor? Şimdi bir tarafta aklında nasihatler var. Aklının nasihatleri. Ama bir tarafta da yüreğinin kabahatleri. Arada sıkışmış kalmış vaziyette gidiyor insan.
1: Talha Bora Öge, namı diğer.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kimi iyilik adı altında kötülük yapar, en büyük kötülükleri. Kimi de öyle büyük iyilikler yapar ki kimse bilmez. Hatta buna büyükler, gönül ehli şöyle bir benzetme yapar. Onlar öyledir ki hava gibi. Şimdi havayı göremezsin. Ama hava insan için hayattır. Bazısı gösteriş yapmaz. Kimsenin ruhu duymaz. Ama hayatı iyiliklerle doludur. Yolda kalmışa yardım eder. Yolda kalanın bile kimin onu o yoldan, o dardan kurtardığından haberi olmaz. Kimi açtır, doyurur. Kimi açıktadır, giydirir, barındırır. Ama hiç kimsenin ruhu duymaz. Hava gibi. Allah hem öyle güzel insanları eksik etmesin, hem de bizi onlardan etsin. Hava gibi olmak. Görünmez ama etkili. Hem de nasıl? Hayat gibi. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Huzurlu anlar, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokohom'da
1: var. Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot garaj
3: oto ekspertiz. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Ardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını kesinlikle istemediklerini net bir dille ifade etti. Fidan, limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınarak sivillerin hayatlarının riske atılmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurguladı. Kuveyt, hava savunma sistemlerinin ülkede alarm durumuna geçerek aktif hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sistemlerin İran tarafından gerçekleştirilen İHA saldırılarına karşı koymak amacıyla devreye girdiği bildirildi. İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. İstanbul Ataşehir'de cadde üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmında aniden yangın başladı. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü olarak hazırlanan 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin önemli bir takvim açıkladı. Göktaş, ilgili yönetmeliğin Ekim ayında yürürlüğe gireceğini ve ülke genelinde etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni bir personel alımı müjdesi verdi. Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatındaki kadro ihtiyacını karşılamak amacıyla 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,06, avro 53,97, gram altın 6062, çeyrek altın 9930 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.167 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Ekspertise Dynobile.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Yapı Kredi, bir adım önde.
15: Reklam.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Sardalya, Dardanel'den.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
8: Getir, bir
9: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Yapsın böyle.

ruhumuza iyi gelen, bize enerji veren ve bizi sevindiren veya hüzünlendiren o özel şarkıları yine bir kez daha büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Aşkın Sesi, evet, sizler için en güzellerini seçti. Radyo 7'de hoş geldiniz ve aşk ola.

Öyle bir dünya yok. Nasıl bir dünya? Dışarıda olup da hani gönlümüzü göremeyenler. Evet. Hiç fark etmez. Onlar dışarıda kaldıklarıyla kalsınlar. Biz gönlümüzü görenleri, bilenleri şöyle hayatımızda tutuyoruz.

O kurumuş vicdanlardan Rabbim bizi uzak eylesin. Neler yapabileceğine dair hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Çünkü gerçekten sınırı zorluyorlar. Şimdi az önce demiştim ya, dışarıda nasıl göründüğümüz içeride içeriği bilmeyenler için. Dışarıdan nasıl göründüğümüzün bir önemi var mı sizce? Bence yok. İçeriden görebilenler bize yetiyor dedik ya. Aynen öyle. Dışarıdan yargılayanlara da sözümüz yok. Dışarıda kalmaları da yetiyor onlara. Ne dersiniz? Aşk ova.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: ben sevdan, sen belan.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Amerikan doları 47,05, avro 54,03, gram altın 6039, çeyrek altın 9943 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.208 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Reklam.
7: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
16: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
14: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

olacaktır. Seha Okuş yorumuyla dinledik. Çok sevilen bir şarkıdır. Ama onun yorumunda da bir başka bir tılsım vardır. Efendim devam edelim Radyo 7'mizde. Güçlü insan sevilmez. Güçlü insan çekilmez. Onun tek suçu güçlü olmaktır. Her attığı adımda sağlam yere basar. Zor durumda kaldıysa telefona sarılıp yardım istemek yerine önce oturup ne yapabilirim diye düşünür. Kendine olan özgüveniyle birlikte içindeki heves ve istek onu

gözyaşları olmayalım tabii ki. Şu dünyada eden kendisine ediyor. Yapan buluyor ve çekiyor. Eninde sonunda çekiyor. Kazanmak koca bir ömür istiyor. Kaybetmek ise anlık, minicik bir anlık gaflet yetiyor.

son dönemlerde dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama o kadar enteresan bir şey var ki nasıl denir, insan tiplemesi, öyle dışı hoş, evet göze hitap ediyor ama içi boş, karakteri kör, kişilik topal, sorsan kendisi mükemmel çünkü egosu tavan yapmış. Onlardan olmamak için çok gayret ediyorum. Gayret ediyorsunuzdur. Öyle değil mi? Öylelerini de bizimle hiç muhatap etmesin Rabbim inşallah.

0: yaptım.
1: İlacı olmayan bir hastalıktır özlem. Öyle ki içtiğin çaya bakınca bile gelir aklına. Hatırlatır sana. İçtiğin çay, kahve ya da yediğin herhangi bir yemek. Beraber yediğiniz anlar. Ne bileyim o anlar. İşte ilacı olmayan bir hastalıktır. Tek ilacı vardır, kavuşmak. Aşkıma.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Nasuh Mahruki 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin gerçekleştirdiği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Mahruki'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü vesilesiyle şehit aileleri ve gaziler için özel bir etkinlik düzenlendi. Bir araya gelen katılımcılar düzenlenen programla hep birlikte Boğaz turu yaparak anlamlı günü yad etti. Isparta'da drift yaptığı esnada bir yayaya çarparak yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet veren sürücü polis ekiplerince tespit edildi. Kuralları hiçe sayan bu sürücüye emniyet ekipleri tarafından 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Hamas, İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik düzenlediği askeri saldırıların kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bu durumun önüne geçilmesi için arabulucu ülkelere ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine acil harekete geçme çağrısında bulunuldu. Suriye ile Almanya sivil havacılık alanında ikili ilişkileri güçlendirmek adına yeni bir adım attı. İki ülke arasındaki hava taşımacılığı hizmetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla resmi bir anlaşma imzalandı. Grönland'ın güney kıyılarına doğru hareket eden dev bir buzdoğanın okyanustaki yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde olan bu dev kütle bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44-45. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan
1: Göktaş, çocukların eğitimi ve sosyal açıdan desteklenmesi için Temmuz ayına yönelik 2 milyar 117 milyon liralık set ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. İstanbul 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla daha az göç alırken daha fazla göç verdi. Yılın ilk yarısında 108 ülke ve bölgeye ihraç edilen Türk çayından 17,5 milyon dolara aşkın gelir elde edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Taş. Şu son günlerde Zara'dan çok yoğun dinliyorduk ama şimdi Gülden Karaböcek'ten dinledik efendim o güzel şarkıyı ve hemen devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Şöyle gördüğüm kadarıyla sizin o güzel mesajlarınız yine yağmur gibi harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve Zeki Müren'den bir şarkı isteyen kardeşimiz hemen gördüğüm kadarıyla Rüzgar. Rüzgar Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Eren Arda arkadaşı için özellikle ona kolaylıklar diliyor. Ki ben çalışmıyorum ama o

Kör gönle hakikat gösterilmez. Sağır kalbe nasihat söylenmez. Anlayana bir bakış yeterken anlamayana bin söz yetmez. Ders çalışırken sizi dinliyorum demiş. Kırılan, incinen tüm gönüllere gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ediyorum bu güzel cümleler için. İyi yayınlar abla. Manisa dinlemede demiş. Gece vardiyasındaki çalışanlar için istiyorum. Tüm gece vardiyasına başlamış olanlar ve gece vardiyasına kadar, geceye kadar devam edeceklere kolaylıklar dileyerek armağan ediyorum bu şarkıyı.

Ozan Manas, hatırımda bir sen kaldın ve devam edelim. Selamünaleyküm canım ablam, seni çok seviyorum demiş bir kardeşim. Rabbim layık kılsın, çok teşekkür ediyorum. Evlatları için çırpınan analara gelsin. Bütün eserler, sadece sıradaki değil, bütün eserlerimizi armağan ederiz. Annalar deyince, anneler deyince, değil mi Hakan Sular Durur? Ya.

0: Kayıtla ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Aşkın Sesi, ben Deniz Benhar Sarıoğlu ve şimdi intizardan bir eser hemen kime gönderiyorum? Bursa'dan Esma Hanım'a, eşi Samet, oğlu Alparslan, kızı Aylin için onları çok seviyorum.

0: başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolumda. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: İntizarı dinledik ve şimdi de Müslüm Gürses'le devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Müslüm Gürses'in de o güzel yorumlarından biri. Olmadı yar dinleyeceğiz. İzmir'den Kasım Dinç selamlar demiş. İyi yayınlar kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Müslüm Gürses'i hemen Nursel için istiyorum demiş. Eşim Nursel için şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ve Müslüm Gürses'i hemen sevenlerine armağan

Şarkı bilmeden olduğu öykü için dinledik. Şimdi ise bana sona gelmişiz bu arada. Son şarkımızı dinleteceğiz. Bu da Yadigar Hanım sizin için ve çocuklarınız ve saygıdeğer eşiniz için armağan ediyorum. Hemen gönderiyorum Radyo 7 dinleyenleri için. Ceylan'la veda ediyoruz. Bugünlük de bizden bu kadar. Şu ana kadar sizlere eşlik etmeme izin verdiğiniz için gönülden, canı gönülden çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatlerde inşallah görüşmek üzere. Cuma geceniz şimdiden mübarek olsun. Ve canımız cumamızda da görüşmek üzere inşallah diyorum. En önemlisi ve en güzeli. Sırrın sahibine emanet, hoşça kalın.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaştı. Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir anma etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı. Uşak'ta şüpheli hareketleri üzerine durdurulan İran uyruklu iki kişinin hastanede yapılan muayenesinde mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Kurye oldukları tespit edilen ve uyuşturucuyu bu şekilde taşıyan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hürmüz Boğazı'nda sular durulmazken bölgeden yeni bir sıcak çatışma haberi geldi. ABD ordusunun Boğaz'da stratejik bir konumda bulunan Keşm Adası'na yakınlarına askeri bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun ailesinin güvenliğine yönelik önemli bir idari karar alındı. Başbakanın eşi Sara Netanyahu'ya ömür boyu, çocukları Yair ve Avner'e ise 5 yıl boyunca iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından devlet koruması sağlanması resmi olarak onaylandı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının iadesi için bir adım atıldı. Rusya'nın çatışmalarda yaşamını yitiren 501 Ukraynalı askere ait cenazeleri resmi işlemlerin ardından Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi. Cezayir'in başkenti, Cezayir'in Muhammediye ilçesinde bulunan bir yetimhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sivil Savunma Müdürlüğü, binayı saran alevler nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Amerikan doları 47,05, avro 54,01, gram altın 6065, çeyrek altın 9967 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.251 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde, Akıcı Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. E5 Harem'den Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı çıkışına, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e ve O3 Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı kavşağına kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Burası Radyo 7.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenen Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Türkiye'ye gelen Muhammed Salah'ın menajeri Beşiktaş'la temas kurdu, maaş talebi sonrası ret yanıtı aldı. Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı kaleci için gelen teklifler değerlendiriliyor.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Ankara ve İstanbul 31, İzmir ve Antalya 37, Trabzon 27, Kars 24, Diyarbakır 40 derece olacak. En güvenilir

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Bakan Göktaş, çocukların eğitimi ve sosyal açıdan desteklenmesi için Temmuz ayına yönelik 2 milyar 117 milyon liralık set ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. İstanbul 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla daha az göç alırken daha fazla göç verdi. Yılın ilk yarısında 108 ülke ve bölgeye ihraç edilen Türk çayından 17,5 milyon dolara aşkın gelir elde edildi.
1: Halkbank'ın katkıları.

0: Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam.

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Reklam.

0: fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: herkes. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: elektrik.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak...

Akşamın bu saatinde radyoyu açan insanların ortak bir huyu var bence. Şarkıları sadece dinlemiyoruz, içinde biraz da kendimizi arıyoruz. Eğer siz de öyleyseniz doğru yerdesiniz, bu gece acelemiz yok. Şöyle çaylarınızı demlemediyseniz çayları demleyin bence. Evet, ben demli çay içerim. Açık içenler de açık içebilir. Keyfimiz yerinde olsun. En güzel şarkılarla huzurlarınızda olacağız.

Şu an sesimi evinden dinleyen de var, direksiyon başında olan da, nerede olursan ol sesi biraz aç. Çünkü bazen bir şarkı bütün gün duymadığınız bir cümleyi sizin yerinize kurabilir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. En güzel şarkıların adresi Radyo 7'desiniz.

Bugününüz nasıl geçti bilmiyorum ama şunu biliyorum, günün en sakin tarafı akşamın bu saatleri. İşte tam bu yüzden burada olmayı seviyoruz. Çünkü bu saatlerde kimse kimseye yetişmeye çalışmıyor. Sadece şarkılar akıp anlatmak istediğimiz her şeyi bizim yerimize anlatıyor. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Hayırlı yolculuklar.

Radyoda en sevdiğim şeylerden biri şu, aynı anda binlerce kişi aynı şarkıyı dinliyor ama herkes bambaşka bir hikaye yaşıyor. Belki de bizi birbirimize yakınlaştıran tam olarak budur diye düşünmeye başladım. Serkan Kaya bizlerle birlikte bu güzel eseride tüm sağlık çalışanlarına, 112 çalışanlarına armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

Bazen insanın bütün çaresizliği iki kelimeye sığabiliyor sevgili dinleyenler. Yıldız Silbe bizlerle birlikteydi. Bir güzel şarkı daha benden.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44-45. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
5: Reklam.

0: başkası. Ömür uzun mu kısa mı bilinmez ama bazı şarkılar ömre ömür katıyor.
1: Burası Radyo 7.

0: sizden bir şey isteyeceğim. Birazdan dinleteceğim şarkıyı dinlerken gözleriniz değil, kalbinizi açık tutun, olur mu? Çünkü bazı şarkılar kulağa değil doğrudan oraya ulaşır. Belki birazdan siz de bunu hissedeceksiniz.
1: Burası Radyo 7.

Dört duvar arasında yaşamlarını sürdüren kader mahkumları bu güzel esirde sizlere armağan edelim. Çok zordur dört duvar arasında nefes almak, sevdiklerinden ayrı kalmak. Ve bir de onları sevenleri bekliyor. Çok değerli kıymetleri bekliyor. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Sevdiğine canımın içi diyebilmek herkesin kurulabileceği bir cümle değil, öyle değil mi? Canınızın içine çok ama çok iyi bakın. Günün şu vaktinde çalışan dostlar var. Özellikle sabahın erken saatlerinde servislerine binip şu anda evlerinde olması gerekirken mesaide olanlar var. Tekstil sektöründe bizleri dinleyen dinleyenlerimiz. Bu güzel şarkıyı size armağan edelim mi? Edelim tabii ki. Yakışır.

0: Of. İbrahim Tatlıses de vallahi ne güzel söyledi ya. Kesmedi beni. Bir İbrahim Tatlıses daha dinleyelim değil mi? Vallahi usta kesmedi dinleyenler. Dinleyelim. Bir İbrahim Tatlıses daha. Yüreklerinizi dağlasın. Ne dersiniz?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

can güvenliğimizi sağlayan, evet, jandarmada görevli, tüm emek veren güzel Mehmetçiklerimiz. Trafikte bizlere yol gösteren trafik polisi memurlarımız. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Allah kolaylıklar versin. Gece gündüz demeden bizlerin can güvenliğini sağlıyorsunuz. Murat Göğe Bakan bizlerle birlikte.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir

İlerledikçe şehir biraz daha sessizleşiyor, dikkat edin. İşte tam bu saatlerde şarkılar başka türlü dokunuyor insana, değil mi? Belki de bu yüzden gecenin en güzel sohbetleri kelimelerden çok müzikle kırılıyor. Günün şu vaktinde bizleri dinleyen ev hanımlarına bu güzel eseri armağan edelim mi? Onlar bizim hayatımızın en iyi, en belki de

Radyoda en sevdiğim şey şu, kimse kimseyi görmüyor ama herkes birbirine eşlik ediyor. İşte bu yüzden gecenin bu saatleri bana hep samimi geliyor. Radyo 7'deyiz, Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hafta içi her akşam saat 20, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz.

vallahi kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne dua geçiyorsa ve sizin için de hayırlısı olacaksa Rabbim isteklerinizi bir bir gerçekleştirsin inşallah. O hüzünlü yüzünüz, o buğulu gözleriniz mutlu olsunlar.

Bir şarkının bitmesini bazen hemen istemiyorum, biliyor musunuz? Tam o son notada herkes kendi hikayesine kısa bir yolculuk yapıyor. Evet, Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte. Şöyle eskilere uzanalım, ne dersiniz? Cengiz Kurtoğlu'nun en çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Cengiz Baba hayranları burada mı? Radyo 7'de. Şu anda bizlere kulak veriyorsunuz umuyorum. Bu güzel şarkı sizlere armağan olsun.

0: Denilecek o kadar çok şey var ki hep yutkunuyoruz, öyle değil mi? Of of, şöyle derinden of çekin, sizler de belki rahatlarsınız. Bizden Karaböceğin ardından güzel bir Müslüm Gürses yorumu gelsin mi? En sevdiğiniz şarkılarından bir tanesi. Konuş sana bir tanem. Konuşun. Konuşarak her şey hallolur, merak etmeyin. Hani denir ya, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Konuşmaktan korkmayın.
1: Burası Radyo.

0: Şimdi Sevda'yı en zarif cümlelerle anlatan bir şarkı geliyor. Radyonuzun sesini açın ve birbirini çok ama çok seven bu güzel çiftlere de bu özel şarkıyı armağan edelim. Ne dersiniz? Sevginiz daim olsun.
1: Burası Radyo 7.

Evet, hiçbir şeyin tekrarı olmuyor. Bizler sanıyoruz ki tekrar olacak. Yok işte, o anın, zamanın kıymetini, değerini bilmek en güzel. Evet, tadını çıkartmak, çıkarabilmek herkese de nasip olmuyor. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bizlere eşlik ettiğiniz için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İstanbul için sıcak bir günün hemen ardından böyle bir geceye başladık. Oldukça sıcaktı, oldukça zorlandık bugün İstanbul'da. Madem öyle, yaz geceleri keyifli geçsin diyerek ben de hemen koştum mikrofonun başına geçtim. Sizler radyonuzun başında, ben burada. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz.

programımıza başladı. Çaylar demlendi. Hava ne kadar sıcak olursa olsun o sıcak çay içilecek illa. Bilmiyorum aslı var mıdır, harareti alır derler. Bana iyi geldiğini söyleyebilirim. Malum yaz geceleri imkanı olan balkonda, terasta, bağda, bahçede, evinin önünde sevdikleriyle birlikte bir yandan yiyip içerken bir yandan da Radyo 7'ye, programımıza kulak veriyor. Bu gecede kısa mesajlarınızla, WhatsApp'tan göndereceğiniz kısa yazılı mesajlarınızla sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Numarayı az sonra hatırlatacağım. Çok geç.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

bazı şarkıları tekrar tekrar dinlemek, boğazdan geçerken sanki ilk defa görüyormuşçasına o harika manzarayı seyretmek gibi. Aynı yemeği tekrar tekrar yemek gibi. O sevdiğiniz kıyafeti tekrar tekrar giymek gibi ve sevdiğiniz insanları tekrar tekrar görmekten keyif almak gibi. Ben Sevgi, İstanbul Tuzla'dan dinliyoruz. Sıradaki şarkı Kızım Sena'ya gelsin, canım kızıma gelsin demiş. Allah bağışlasın diyelim. Ankara'dan Remziye, sizi her zaman dinliyoruz. Sıradaki parça Şaziye ve Hümeyra'ya gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Antalya'dan Derviş, Antalya'da çok sıcaktı, hissedilen nemle birlikte 56 derece.

Eyvah eyvah, biz 32'de pert olduk. Sıradaki parça kaptan arkadaşlarıma, sevdiklerime ve yolcularıma gelsin. İnanın bugün sıcaktan bakın dilim dönmüyor, konuşmakta zorlanıyorum. Bilmiyorum, nem herhalde bizi daraltıyor değil mi? Yoksa 30-32 çok sıcak değil, ona alışkınız da nemle birlikte bir de malum İstanbul'da hep koşturmaca var ya. Antalya'da 56, vay vay, Allah kolaylık versin. Çelik.

Malum mevsim yaz. Hal böyle olunca tatile gitmek için farklı seçenekler sunuyor Türkiye. Ya deniz kenarına gideceksiniz ya da memleketinize. Memleketiniz deniz kenarındaysa o çifte kavrulmuş. Çok sevdiğim bir kardeşim var, çok değerli bir kardeşim. Adı Ferhan, bir mesaj göndermiş. İyi geceler Kaan abi, ben Ferhan. Yaz tatilinde memleketimiz Giresun Görele'den dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum değerli kardeşim Ferhan'a. İyi tatiller diliyorum. Çok güzel, keyifli vakit geçirin ve dinlenmiş olarak İstanbul'a tekrar dönün, olur mu? Bu şarkı da bizden size armağan olsun. Bir an...

İnsanlardan bazıları diğer insanları hayatlarından öyle kolay çıkaramazlar. Sabrederler, sabrederler, yeni fırsatlar verirler. Çünkü ilk fırsatta onları hayatlarından çıkarırlarsa bunu kendilerine yakıştıramazlar. Dayanabilecekleri son noktaya kadar dayanırlar ki o vicdan azabından kurtulsunlar. Ve son noktada o insanları hayatlarından çıkarırlar, öyle değil mi?

Bağdat'tayız. Ayhan Daşkın sıradaki eseri eşim Ayşegül canım oğlum Hayrettin Taha'ya armağan ediyorum ve size dinleyenlerimize huzurlu geceler diliyorum demiş. Denizli, Kırıkkale ve İstanbul'dan sizi dinlemekteyiz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyoruz. Handan, Ceylan, Serdar ve Cihan'a armağan eder misiniz demiş. Memnuniyetle tabii ki Müslüm Gürses listemizde var, hiç merak etmeyin. Aksaray'dan Umut Güldalı, Güzeller Güzeli canım eşim Burcu Güldalı'ya sıradaki parçayı armağan ediyorum. Papatyam hep aklımdasın, iki gözümün çiçeği yazmış mesajında.

samimiyetsiz bir helalleşme, samimiyetsiz içten gelmeyen bir barışma yerine ben samimi olan bir ayrılığı daha doğru buluyorum. Daha fazla saygı duyuyorum. Çünkü insan bir insanla böylesine bir ayrılığa girmişse bunun temelinde önemli kararlar vardır diye düşünüyorum. Kimse kolay kolay değişmez. Hata yapan taraf pişman olursa ne ala. Hatamızdan, sorunlarımızdan, yanlışlarımızdan, günahlarımızdan dönersek eğer ne güzel. Ama düşünün, %100 haklı olduğunuz bir konuda size zulmedilmiş, haksızlık yapılmış, maddi manevi yara almışsınız. Dargın ölmeyelim diye gidip helallik alalım. Bence bu son derece gereksiz bir davranış. Bırakalım öyle kalsın.

Şimdiki durağımız Manisa. Manisa'ya gidelim bakalım. Selamlar. Sıradaki şarkıyı hayatımın anlamı eşim Dilay Altınkıran'a armağan ediyorum diyor Ünal kardeşimiz gönderdiği mesajda. Merhaba, ben Cemile. Çok sevdiğim, kıymettim Funda'ma ve enişte adayım Mustafa'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İstanbul'dan Reyhan, Hacer, Ceylan, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyoruz. Arkadaşlarım Serdar ve Handan'a canım eşim Cihan'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız diyor adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Tabii ki çalarız. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Samsun'dan Armağan yazıyor. Selamlar. Sıradaki parçaya talipmiş, kendim için istiyorum diyor. Sizin için çalacağız. Stuttgart'tan Ali Osman Başbu, sıradaki parçayı şu an Sıla yolunda olan Hidayet Altuğ'a armağan ediyorum ve güzel memleketim Aksaray'ın iyi insanlarına gelsin.

de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

deli gibi sevmiş olabilirim diyor ya şarkıda. Zaten akıllıca sevmek çok mümkün olmuyor değil mi? Akıl kontrol ettiğinde duygularımızı bu tür sevemiyoruz. Daha temkinli davranıyoruz. Tüm zırhlarımızı indirmiyoruz. Hatta derler ki aşk başa gelince akıl tatile çıkarmış diye. Bazılarımızın tatili çok uzun sürüyor değil mi? Aklın tekrar başa gelmesi için o aşkı sonlandırmamız gerekiyor.

Kars'tan Ferhat'ın mesajıyla devam edelim. Radyo 7 dinlemek çok güzel ama daha önce kız arkadaşımla dinliyordum. Şu an tek dinlemekteyim demiş. Hayırlısı olsun be kardeşim, ne diyelim? Vardır bunda da bir hayır. Hatay İskenderun'dan Mehmet Acar, Kaan abim, Can abim, güzel anımı paylaşmak istiyorum. Şu an yeni evimize taşındık ve çok mutluyuz. Hanım da Radyo 7 dinliyoruz. Haberi yok mesaj attığımdan. Onu çok seviyorum ve sıradaki şarkıyı biricik eşime armağan ediyorum demiş. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bu güzel mesajı da okumuş olduk. Çok güzel, sağlıklı, mutlu günleriniz olsun yeni evinizde. Çankırı Orta Dodurga'dan Burak. Toki'de eniştem Ahmet aracıyla boya yapmaktayız. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Profesyonel olarak mı boyacısınız yoksa kendi evinizi mi boyuyorsunuz bilemiyorum. Her iki durumda da kolay gelsin, iyi çalışmalar.

insanlar sorunlarını, dertlerini anlatmayı seçer. Çünkü böyle rahatlar. Bazıları da tam tersi. Anlattıkça rahatsız olur, kırılganlığı artar. Bazıları yazarak rahatlamayı tercih eder. Bazıları ise dinlediği bir şarkıda, izlediği bir filmde kendini görür ve böylece rahatlar. Siz hangisisiniz?

Ülkemizin en güzel yerlerinden birine gidelim şimdi. Salda Gölü Doğan Baba Diyarı'ndan yazıyor Musa. Değerli abim, yıldızlar eşliğinde dinliyoruz seni. Lütfen bizim için de bir şarkı, minibüsçü Musa ve Özgül, evlatlarımız Alptu ve Sevdi için gelsin demiş. Kaptanlarımızı selamlayalım, bu güzel şarkıyı size de armağan edelim. Ankara'dan Erdal, mükemmel bir yayın, süper şarkılar, teşekkürler. Gecemizi güzelleştiriyorsunuz, hayırlı yayınlar demiş. O sizin güzel kalbinizden kopup bize ulaşan kelimelerinizle biz daha da mutlu oluyoruz. Manisa'dan sevgi ve selamlar, her gün dinliyorum sizi. Çan imalatçısı Samet Sönmez'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Öyleyse usta isim Ferdi Tayfur'dan bu güzel şarkıyı size armağan ederim.

Hani derler ya, mezarlıklar kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Ve yine sevdiğim bir başka söz, burası dünya, burada her şey yarım kalır. Kim diyebilir ki ben her şeyi tamamladım, aklımda ne varsa yaptım ve artık gidebilirim. Bu çok zor bence. Öyle olsa bile arkamızda sevdiklerimizi bırakıyoruz, değil mi? Belki onların güzel günlerini görmek istiyorduk, nasip olmadı. Önünde sonunda bu dünyadan göç edeceğiz. Böyle düşünmek lazım, her şey yarım kalacak. İyilikle, güzellikle, merhametle, tertemiz bir kalple gidebiliyorsak ne mutlu bize. Hasret.

Başkent Ankara'dan Adem'in mesajıyla devam edelim. Bugün doğum günü olan ikizlerim Enes, Dilek ve ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Doğum günleri kutlu olsun ikizlerinizin. Allah bağışlasın, sağlıklı huzurlu yıllar diliyoruz onlara ve size tabii ki. Denizli'den Hakkı ben, şu an kardeşim Şevki ile balkondan oturuyoruz ve sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir. Abi kardeş, keyifli bir yaz gecesi diliyoruz size. Merhaba abi, ben Serhat, eşimle sizlere selam olsun. Sevgili Baldız'ın Funda ve sevdiği Mustafa için sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Varlığın daim olsun Kaan abim demiş. Benim güzel kardeşim, bakıyorum yakışıklı kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkıyı sana ve ailene armağan ediyorum. Çuruk.

0: tutuşur yanarım.
1: Bu aşk nasıl bir şeydir değil mi? Bu şarkılar hep bunu düşündürtüyor bana. Bir yandan böylesine bize zarar veren, uykusuz bırakan, bize acı veren, gözyaşı döktüren ama bir yandan da dünyanın en mutlu insanı yapan, umutlarımızı yeşerten, hayatımıza anlam katan bir duygu. Çok garip değil mi? Biz de bu ikisinin arasında gidip geliyoruz. İzmir'den Ramazan sıradaki parçayı Karaburun'da olan sevdiğim kadın, Duygu'ya ve ailesine armağan ediyorum diyor. Antalya'dan Nevzat Şahin, sıcak bir Antalya'dan sevgiler Kaan Bey. Sıradaki şarkıyı aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim düşünceli nazik kardeşim, ben de sana teşekkür ediyorum. Almanya'da severek dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı Fikri Bey'e ve yüreği güzel tüm insanlara armağan ediyorum diyor Batman'ın gönderdiği mesajla. Hem geçen herkese teşekkür ederim.

0: sahneler.
1: Bana sorarsanız bizi bu dünyada en fazla üzen durum bir şeyleri değiştirmeye çalışmak. Bazen kendi kaderimizi, geçmişimizi, sevdiklerimizin başına gelenleri, kendi başımıza gelenleri, kendi yanlışlarımız yüzünden çekmek zorunda kaldığımız dertlerimiz. Ama şunu söylemeliyiz ki bunları değiştirme imkanımız yoksa onlarla yaşamayı öğrenmemiz şart.

ailece televizyon izlemek yerine programımızı dinlemeyi tercih eden değerli kardeşlerimizin mesajları da geliyor. Kaan abi, Altan ailesi olarak sizi severek dinliyoruz. Oğullarım Kıvanç ve Kuzey için Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Bu gece dinlettik. Umarım siz de dinlemişsinizdir, size de denk gelmiştir. 30 yıldan beri Radyo 7'yi dinliyorum ama ilk defa yazıyorum diyor Halil Delikan kardeşimiz. Denizli'den selamlar. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bizim kıdemli dinleyicimiz, kardeşimiz, sağ olun. Ankara'dan Beyza, sıradaki parçayı aileme ve kendime armağan ediyorum diyor. Manisa Saruhanlı Paşaköy'den Hatice, sıradaki şarkı sadece bana gelsin çünkü kendimi çok seviyorum. İnsan kendini sevmeden, kendiyle barışmadan nasıl başkasını sevecek ve affedecek ki?

En savunmasız, en kırılgan, en yalnız anımızda hayatımıza birden girip bize maddi manevi zararlar veren, hala aklımıza takılan, hala bize acı veren büyük pişmanlıklarımıza üzülmek yerine başarılı olabilmek için hayatımıza devam edelim ki başarılı olduğumuz her an bizi sevmeyenler daha da üzülsün. En büyük intikam başarıdır. Çünkü bizi sevmeyen herkesi üzer değerli kardeşlerim. Afyon'dan Emrullah Çaputçu sıradaki şarkı Şuhut Sanayi Sitesi'nden Öztürk Oto ve Kandemir Oto'ya gelsin. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimize. Bu güzel şarkı size de armağan ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Sıradaki şarkıları canım babam Mehmet Selim Aybey'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ruh bile müzikle huzur bulur. Biz de huzuru sizi dinlemekle buluyoruz demiş silah arkadaşı Muhammed Güneş Sami Kalelioğlu'na gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı vazifeler. Eksik olmayın. Sağ olun.

Konya'dan Aziz'in WhatsApp mesajıyla devam ediyoruz. En güzel şarkıları güzel karım Eda'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Akşehir'den selamlar. Abidin ve Özgür hocama armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Bandırma'dan Zeynep dikiş dikerken dinliyorum sizi. Radyo 7 hayranıyım. Bergen'den bir parça çalar mısınız? Az önce dinlettik. Umarım siz de denk gelmişsinizdir. İstanbul'dan Kübra Tekirdağ'da bizi dinleyen eşim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Gülseren Okutan, sizin için de çalacağız. Sıradaki şarkıyı Sıla için de çalacağız. Ankara'dan Dilek, uzun zamandır dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı Kalbimin Derinliklerindeki Sızım Aykut için çalmanızı rica ediyorum demiş memnuniyetle. Birbirini seven, özleyen, birbirine değer veren tüm dinleyenlerimiz için çalalım bu güzel şarkıyı.

0: Kayseri'den Hülya Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Hülya Hanım, doğum gününüzü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz sevdiklerinizle. O da yayını kızımla dinliyorum yazmış. Candan Erçetin'den bir şarkı, tüm annelere armağan ediyoruz. Sağ olun, var olun diyelim. Diyarbakır'dayız şimdi. Veysi eşimle balkonda çay keyfi yaparken yanında da sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşime, sevdiğim, aşık olduğum kadınıma armağan etmek istiyorum. Hayırlı güzel yayınlar. Ben Furkan, Şırnak'ta görev yapıyorum. Hayatımın anlamı o insanla görüntülü konuşurken bir yandan da sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum demiş. Allah kavuştursun sağ salim sevdiğinize, tüm sevdiklerinize kavuşun olur mu? Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz. Şu an işe gidiyorum. Sıradaki parçayı ekici peynir personeline ve size armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Size de güzel, keyifli mesailer diliyoruz. Çorum'dan Atilla Ayaz'sa sıradaki şarkıyı canımdan öte eşime ve oğluma armağan ediyorum. Ve Konya'dan bizi dinleyen akraba ve dostlarımıza gelsin sıradaki şarkı.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Şimdiki durağımız Kocaeli Gölcük. Medine, severek dinliyorum programınızı ve sıradaki şarkıyı Yozgat Yerköy'deki kızıma ve torunlarıma armağan ediyorum diyor. Allah kavuştursun, Allah bağışlasın. Ankara'dan Ramazan, Emre, Aslan abim, Eren ve Semih'e ve Mertcan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Balkonda radyo başında keyifle dinliyoruz sizi. Mersin'den Gülbahar, ben Serap yengeme sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Kırıkkale'den Handan, şu anda İstanbul'da olan Ceylan ve eşi Cihan'a, ayrıca Denizli'de yaşayan can dostum Serdar'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Hollanda Amsterdam'dan Dilber, Akşehir'de bizi dinleyen canımdan çok sevdiğim eşim Naim Türkmen için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş, sizin için çalalım.

bir ayrılık asla sebepsiz olmaz. O sebepler saklanır, gizlenir, kalpte mayalanır. Sessiz sessiz fısıldar kalp dile. O anı bekler, doğru anda çıkar o insanın dilinden. İstanbul'dan Cihan Sıra'daki parçayı Başkan Handan'a, Müdür Serdar'a ve güzel karım Ceylan'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Hümeyra yazıyor. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle. Kahramanmaraş'tan Yunus Dert'te Antep'te bulunan oğlum Bayram Dertli'ye ve arkadaşlarına, Mustafa Uğur'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Ankara'dan Pınar. Balkon salıncağımda örgü örerken her gece sizi dinliyorum. Keyfe bak. Sıradaki şarkı Radyo 7 dinleyenlerine ve kendime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Denizli'den yazıyor dinleyicimiz. Yarın evlilik yıl dönümümüz, 27 yılımız canım eşimle geçti diyor. Burada ismini de yazmış Canan ve eşi Mesut. 27 yıl, çeyrek asrı devirmişler. Size de sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz. Ayrıca gençlere de güzel birer örnek oluyorsunuz. Bu açıdan da sizi tebrik ediyorum. Bu şarkıyı size armağan ediyorum. Of.

Ne diyorduk yalnızlığa? Ey yalnızlık, seni ancak biz kendi irademizle seçersek güzelsin. Onun dışında yalnızlığın hiçbir güzel tarafı yok. Malatya'dan Seher, eşi Yusuf'a armağan ediyor en güzel şarkıları. Ömrüm kalbim seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Ömer Vali, sıradaki şarkı Selami Şeker abime gelsin diyor. Hoş geldin değerli abim demiş. Çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Adana'dan Ayşe. Sıradaki şarkı Adana'daki Al Yazmalısından Karaman'daki Selvi Boylusu'na gelsin. Vay vay vay, yakıştırmalara bak. Ama böyle mesajları görünce çok hoşuma gidiyor. Sevgi var, onun da üstüne böyle güzel bir şeyler katabiliyorsunuz. Ne mutlu size.

Ankara'dan Ayşe'nin mesajıyla devam edelim. Sizi severek dinliyorum. Allah'a emanet olun yazmış sadece. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Siz de Allah'a emanet olun. İnanın biz de sizleri severek yayın yapıyoruz. Aydın'dan İbrahim. Tüm Radyo 7 ekibine ve sevenlere gelsin sıradaki şarkı diyor. Sağ olun, var olun. Denizli'den Serap. Canım kocam Mesut'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Bakalım bir diğer mesaja. Kayseri'den Mehmet, canımdan çok sevdiğim biricik karım Fatma'ya armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi buradan ilan ediyorum demiş. Ne güzel. Eksik olmasınlar. Akhisar'dan, Manisa'dan Emre ise sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve beni sevenlere armağan ediyorum. Allah sevdiklerinizin, sevenlerinizin sayısını çoğaltsın kardeşim.

0: ayrılık.
1: Maalesef ama maalesef süremiz bitti ve yine maalesef okuyamadığımız çok sayıda mesaj kaldı. Hakkınızı helal edin. Ne yapalım? Sizin sevginiz, ilginiz bizi mutlu ediyor ama süremiz kısıtlı malum. Geçen 3 saat yayın yaptık, yine kaldı mesajlar. Emin olun 4 saat yapsak, sabaha kadar yapsak yine okuyamadığımız mesajlar olacak. Biraz nasip meselesi, böyle bakmak lazım. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine radyomuz Radyo 7'de yeni bir programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
2: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

biliyorum tam da bu şarkıdaki gibi nice yorgunlar var. Eğer bu programda anlattıklarım, dinlettiklerim, sesim bir nebze yorgunluğunuzu alırsa eyvallah. Mevlam sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve sizlere büyük küçük hep tesir etsin. İçerlerden bir merhaba radyo 7'mizden, sesimi duyan her yana.

Ben bu dünyaya kaybederek gelmişim. Ruhsuz bir bedende canda kaybet. Ne fark eder bilmemişim bilmişim. Yarınım olanı dünde kaybet. Yazım hiç olmadı, baharım kıştı. Dert yüklendim, heybem doldu da taştı. Zamansız mekanda pusulam şaştı. Safım hiç olmadı, yönde kaybettim. Ahdinde olanlar sözden caydılar. Kıyamadıklarım gelip bana kıydılar. Kiminin üçünü beşe saydılar. Sıra bana gelince binde kaybettim. Vaktiyle eller bana yar iken, sırt döndü dost bildiklerim halim zor iken, ruhum pek yorgundu gücüm var iken, çok sabrettim lakin sonda kaybettim. Kırıldım, incindim, küsen olmadım. Yağ deli bağrına basan olmadım. Mazluma ses oldum, susan olmadım. Herkesten bir adım önde kaybettim. Soykaniyim, bir faniyim alemde. Kalbimde ne varsa odur benim dilimde. Şimdi dedim bütün ipler elimde. Ah ulan, kaybetmem dediğim anda kaybettim. Kaybetmem dediğim anda kaybettim.

Hakkı hak bilirse insan evvela, neylesin ona musibet bela? Hak bela yazar mı azmayan kula? Onu biçer insan.

0: bir poza dön.
1: Program benim yüreğime işliyor. İnşallah sizin de bulunduğunuz ortamlarda, bulunduğunuz hallerde gönlünüze ulaşıyordur. Hayatın en hüzünlü anı aslında mevsimine kapıldığın kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığın andır.

Şiirler, güfteler boşuna yazılmıyor. Bak dostum, senin en rahat gördüğün adamın bile, en gamsız dediğin insanın bile bir derdi var. Ha, kimi anlatır, dilini yorar. Kimi de susar, kalbini yorar.

açmasınlar, kuşlara da küstü. Uçmasınlar, selamımı kesti. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstü, açmasınlar, kuşlara da küstü.

Şair öyle söylemiş, öyle yazmış. Eskiden yeterdim kendime, artardım bile. Şimdi ne yapsam nafile. Ve kim demiş can eskimez diye, bu can tedirgin tende. Yani can da eskimiş bende, can da eskimiş bende.

Dinle evlat. Bir ağaca güvenebilirsin. Bilirsin ki elma ağacı elma verir, erik vermez. Bir hayvana güvenebilirsin çünkü aslan asla gidip de maymunluk etmez. Ama insana hemen güvenme. Zira o yüzüne gülerken arkasında hançer gizleyen tek varlıktır.

Ve öyledir, çoğu zaman hayat şartları değil, yanındaki insanın samimiyeti ve güvenilirliği korkutur seni. Evet, böyledir. Bazen ömür boyu diye söz verenlerin daha ilk zorlukta verdiği sözüyle değil, gerçek yüzüyle yüzleşirsin.

Herkes hak ettiği kadar ve sevdiği kadar sevilsin. Evet, herkes biraz ister ki niyeti güzel olanın yüreği dert görmesin. Fakat düşündüklerinle gördüklerin, verdiklerinle aldıkların, konuştuklarınla duydukların arasında zamanla çok büyük ayrılıklar olur. Ve sonra dersin ki yüreğim artık üzülmesin.

Diyor ki ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha ben acıların yazarıyım. Haklısın, aramızda dağlar, denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Sen, evet, senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım sonuna kadar.

Ah dünya, her insanın kaldırabileceği bir yük, gösterebileceği bir sabır ve dayanabileceği bir acı eşiği vardır. İnsanların yaşadıklarını ve dayandıklarına bakıp da o zaten alışık, o dayanıklı demeyeceksin. Bak, denmemeli. Öyle bir an gelir ki, küçücük bir damla taşırır sabrı, bitirir gücü ve sonra titrer yer gök. Yaptığın davranışa bakıp da gördüğün tepkiye şaşırma. Neden mi? Birikmiştir

döktüğüm yaşları aldırmadınız. Giden gençliğime acımadınız. Düştüğüm yerlerden kaldırmadınız. Basıp da gittiniz bu şehir ve sen.

Ben derim ki az önce okumaya başladığım şiiri bir Müslüm Gürses şarkısı üzerine devam ettireyim. Diyor ki şair, beni iyi tanır bu kaldırımlar, bu kuytu köşeler, şu taş sokaklar. Sizden bir ömür alacağım var, çalıp da gittiniz bu şehir vesin. Vay vay. Ah, biriniz sağırdı duvardan bile, biriniz kalpsizdi taşlardan bile. Bütün acılar dizip de önüme, yakıp da gittiniz bu şehir vesin. Kimsesiz yalnızdım kollarınızda, her şeyi kaybettim yollarınızda. Şimdi bir hesap var aramızda, vermeden gittiniz be bu şehir vesin.

Bazen sivri dilli, bazen asık suratlı olabilirim. Laftan anlamayana ve gülen yüzümü hak etmeyene nasıl davranacağım başka? Burnumun dikine gidip kimsenin onaylamadığı kararlar da alabilirim. Bu hayat benim. Verdiğim kararların sonuçlarına katlanmalıyım, katlanabilirim. Haksızlığa tahammül edemiyorum. Doğal olarak hesap soruyorum. Hesap sorabilirim. Ömrümüzden bile çalanlarla başka türlü nasıl başa çıkabilirim? Sevince kendimi bile unutacak kadar karşımdakine bağlanabilirim. Olduğum gibi görünmeyeceksem, içimden geldiği gibi sevmeyeceksem, bunu vicdanıma nasıl anlatabilirim? Samimiyet benim kalbimin tek anahtarı. Ve doğru bildiklerim için tüm gemilerimi yakabilirim.

Bazı insanlar uyuyamaz. Bir türlü gözüne uyku girmez. Ve genel bir yanılgı vardır. Derler ki bir insanın hayalleri varsa uyuyamaz. Hayır. Hayır. Hayalleri olan değil, hayalleri ölen uyuyamaz.

arada arada çok güzel düetler Radyo 7'de. Sevgili dostlar, Talha Bora Öge ben. Gündüz gece buralardayım. Radyo 7 uygulamasından dinleyebilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun. Arşivimize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz. Markete girin ve mutlaka indirin. Pekala, şimdi öyle bir bilgi gördüm ki dedim ya, demek ki her çağın çok fazla, tahminimizden fazla ortak yönü var. Farabi'ye sormuşlar. Demişler ya, neden insan içine çıkmıyorsun? Neden bu kadar uzaksın insanlardan? Cevaba bak. Zamanın ters. Sohbetlerin faydasız. Herkesin bezgin. Her başın bir ağrı taşıdığını görünce evime kapandım, haysiyetimi korumaya karar verdim.

gitti diye gidiyorum diyelim. Durmanın anlamı yok. Gidiyorum, beni de alıp senden. Yine de kalacak bir şeyler senden, benden. Biliyorum, sakın bir şey söyleme. Senin olsun şimdi hasret. Ufka bakan umutsuz gözler. Her şarkı içinde bir sızı. Gör nasılmış beklemek. Biliyorum, neler neler yaşayacaksın. Avuntular, zehir zıkkım. Anılar cellatın. Asılacaksın ipsiz bir dar ağacında. Seni düşünen, seni özleyen, gideceğin bir sevenin olmayacak. Ben rahatım. Aldın yükümü güzelim. Sen taşı artık bu kördüğüm. Ben yokum. Dudaklarımda artık türkü bozuldu büyüğü.

Demek ki insan böyle de yaşayabiliyormuş. Her şey yolundaymış gibi davranıp, tüm sevdiklerine mutlu görünüp, evi toplayıp ama yatağa paramparça girebiliyormuş. Demek ki insan mutsuzluğunu en yakınlarından bile gizleyebiliyormuş. Gücünün son damlasını sevdikleri için harcayabiliyormuş.

Kıymetli dostlar, İnsan doğru yerini bulduktan sonra ne fırtına dalını kırar ne de yıllar kalbini yorar. Ama eğer yanlışsa yeri, bulunduğu yer, değeri bilinmiyorsa, abim bak, mevsim bahar olsa gülü solar. Mevsim yaz olsa başına karlar yağar.

artık eskisi kadar dokunmuyor bana. Ne vefasızlık, ne de zamansız bir ayrılık. Yüreğim bunlarla dolu zaten. Bugün canımsın diyenlerin yarın eyvallah demelerine alıştım ben. Bu saatten sonra hiçbir şey şaşırtamaz beni. Artık herkesin bir gider payı var şu gönlümde.

0: Hani bazen kopar ya içinde büyük bir fırtına. Hani iki yakası bir araya gelmez ya hayatının. Çaban yetmez, dertler bitmez, dudaklarından dualar eksilmez ya. Ve bugüne bakıp düşününce geleceği, bu günlerimizi yarınlarımızda aratma Allah'ım diye dua edersin ya. İşte öyle. Rabbim, içimizin tüm yangınlarına, sıkıntılarına, iflah olmaz kaygılarına senden başkası şifa olamaz. Senden başkası deva olamaz. Sen başkasının kapısında derman bekletme. Yanlış yollarda çare aratma. Bugünlerimizi aratma.
1: Gölge sizlerle.

Değerli dostlar, evet, bir programın daha sonu geldi ama şükürler olsun ki gece gündüz yayındayım, gölgeleniyoruz. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. Ve evet, programımız duayla başlıyor, duayla bitiyor. Nasıl dua ederim bugün? Şimdi hani derler ya, bir söz ki bir gönlü bir ömür bahtiyar eder, bir söz ki bir gönlü ihtiyar eder. Allah şu dilimizden hayırlı sözler çıkmasını nasip etsin. İnsanları ihtiyar değil de insanları bahtiyar edelim. Amin, amin, amin. Pekala, tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayın canlar. Dün gitti. Yok, yarın daha gelmedi, o da yok. Elimizde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Cümlemize huzurlu anlar.